0: Έξω οι κλέφτες και τα λαμόγια. Έξω οι αντιγραφείς και οι λογοκλόποι. Πούλα λέμε, πούλα! Έξω αυτοί που προσπαθούν να ανέβουν σε ξένες πλάτες. Γιατί τα FM δεν έχουν ανάγκη από απομιμήσεις.
1: Kral FM News, reklamlar.
0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
3: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
4: Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan lezzet yolculuğu. Günün en sıcak, en taze durağı. İproini Stasi. Dumanı üstünde sıcacık poğaçalar. Kıymalı, peynirli, kaşarlı, patatesli, ıspanaklı, tavuklu, çikolatalı. Tiropita, zambono pita, sosisli pizzalar ve çıtır çiğ börekler. Soğuk sandviçler, tostlar ve çeşitli içeceklerle hepsi profesyonel şekilde ustasından hazırlanan lezzetler. Kahvaltının vazgeçilmez adresi İproini Stasi. Sabah saat 6'dan öğlen 14.30'a kadar Panayi Çaldari 94 yaka otobüs durağının karşısında. Ayrıca Fai, Volt, Box ve eFood'da. Telefon 2541 30 50 53 ve 693 63 65 628. İproini Stasi. Sabahın en lezzetli durağı.

0: Kral FM 100. Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Günün en sıcak, en taze durağı.
2: İproin İstasi.
1: Dumanı üstünde sıcacık poğaçalar. Kıymalı, peynirli, kaşarlı, patatesli, ıspanaklı, tavuklu, çikolatalı, tiropita, zabbanopita, sosisli, pizzalar ve çıtır çiğ börekler.
2: Soğuk sandviçler, tostlar ve çeşitli içeceklerle hepsi profesyonel şekilde ustasından hazırlanan lezzetler.
1: Kahvaltının vazgeçilmez adresi İproin İstasi.
2: Sabah saat 6'dan öğlen 14.30'a kadar. Panagi Çaldari 94 Yaka otobüs durağının karşısında.
1: Ayrıca Fayi, Volt, Box ve eFood'da.
2: Telefon numarası 2541 30 50 53 693 63 65 628.

0: Έξω οι κλέφτες και τα λαμόγια. Έξω οι αντιγραφείς και οι λογοκλόποι.
1: Πούλα λέμε, πούλα!
0: Έξω αυτοί που προσπαθούν να ανέβουν σε ξένες πλάτες. Γιατί τα FM δεν έχουν ανάγκη από απομιμήσεις.
2: Kral FM News, reklamlar.
0: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Sabahın en keyifli saatleri, en sevdiğin şarkılar ve en sıcak sohbetler. Sohbetler. Hepsi Haşim'le seni bekliyor. Hafta içi her gün saat 9'dan 13'e müziğin ritmi ve sohbetin en samimisi Kral FM'de. Kral FM'de. Radyonuzu 100.0'a ayarlayın, Haşim'le güne güzel başlayın. Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez hale. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
5: Tecrübe ise tecrübe, kalite ise kalite. Kalite ise kalite.
6: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay yılların tecrübesiyle hizmetinizde.
5: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay profesyonel kadrosuyla aracınızın tüm ihtiyaçlarında yanınızda.
6: Oto kaporta bakımı ve otoboyama.
5: Carbench kalibre sistemiyle şasi ayarı.
6: Hasar sonrası tüm sigorta şirketleri işbirliğiyle aracınızın ön camı değiştirme.
5: Oto tampon ve plastiklerinin yapıştırılması tamiri.
6: Bölgesel boyama parlatma.
5: Oto farlarının boya ve parlatılması.
6: Teknolojinin son ürünü aeroteknikle otoboyama işlerinizde titiz işçilik anlayışıyla Yasin ve Turgay bir numara. Bir numara.
5: Üstelik aracınızın rengi %80 eski renginden daha canlı, daha parlak.
6: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay. Aracınızın doktoru.
5: Adres Ksantik Havala Yolu, Şeker Fabrikası'ndan sonra 50 metre ileride sağda.
6: Telefon 6947-809-896 ve 6947-708-506.

Master Travel, günaydınlar, hayırlı işler diliyorum Cengiz. DJ Mahmut Orhan konseri Bodrum turunda. La Donia Hotel Del Mar. 15-19 Temmuz tarihleri arasında olacakmış. Ünlü DJ Mahmut Orhan orada. Yapmanız gereken Master Travel'e gidip ayrıntıları orada ya da Facebook adresinde ya da Instagram adresinde görebilirsiniz, bulabilirsiniz. Master Travel yazın, anında bilgiler hemen ekranınızda. DJ için tarihlere de bakıyorum. Cengiz 15-19 Temmuz. La Donia Hotel Del Mar. Good morning Cengiz. Good morning, good morning. Master Travel, sınırlar aşın, dünyayı Master Travel'e gezin, keşfedin, hayatın tadını çıkarın. Yeni yerler, yeni hikayeler, yeni heyecanlar, güvenli, çok çok ekonomik ve konforlu. Master Travel'de tanıtacağım tabii ki sponsorumu. Hayırlı işler diliyorum. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Bu akşam kaçta geleyim? Yarın gel. Arada şöyle bir gidip kahve içemedik Coşkun, haklısın kardeşim. Bu işte fani dünyanın şeyleri böyle. Tabuk şavuk dünyadan bir gün kaçacağız ya. Ondan sonra yapmadığımız işler hep aklımıza gelecek değil mi Coşkun? Bu şavuk dünya ya. Okey. İnşallah bir gün gideriz. Life'im günaydın. Günaydın bütün Kral FM, günaydın aşmağım. Hayırlı cumalar olsun. Hayırlı cumalar güzel İskeçemize demiş. Katip Bey Raif. Efsanesiniz, efsanesiniz canlar. Sağ olun. Çok huzurluyum, çok mutluyum, çok güzel uyudum. Rüya gördün mü Barış Kalfa? Biliyorsun Kral Efendi, Radyo Kral'da fal bakıyoruz. Fincan falı, rüyaları değerlendiriyoruz. Burçlarınıza bakıyoruz. Bakalım hafta sonu neler yapacağınız. Hepçe var, hepçe. Yonya. Hoppara. Aa, günaydınlar Aşım abim. Aylin'im günaydın. Aylin kardeşim Tostekütü Bobo'dan tişörtünü almış. Aylin, müsaadenle kullanabilir miyim fotoğrafını? Hem Kral FM hem Tostekütü Bobo yazıyor. Müsaade var mı Aylin'cim? Bir müsaade alalım ondan sonra. Aylin kardeşim dinliyorsa hayırlı işler diliyorum kendisine. Kolay gelsin Aylin'im. Hızır yoldaşınız ola, dilek ve dualarınız kabul ola. Annenize, bahçenize, dükkanınıza bereket ola. Murat ve kısmetiniz açık ola. Sağlık ve deva, huzur ve şans sizinle ola. Güller, çiçekler, papatyalar aça. Etraf mis gibi bahar, mis gibi yaz ola. Bolluk ola. Dualar yolunuz, çalap yardımcınız ola.

Καλύτερη παρέα εδώ, Kral FM 100. Günaydınlar Ayşe Bakan, selamlar, hayırlı cumalar. Durmuş Ali Zengin Agacım. Nasıl gidersiniz sıcaklarla Bakan Bağa? Marabayın Bakan Bağa İspanya. Marabayın Bakan Bağa Paris. Bu hafta sonunda galiba sıcaklar devam edecek Durmuş Ali Agam, öyle mi? Ustacım günaydınlar Norveç. Norveç'ten Feyzullah Ramazan. Her şey yolunda devam ke. Yürü be kartal. Yürü be kral. Norveç'e de günaydınlar. Sezer ne oldu, uyuyamadın mı akşam? Sıra günaydın. Amazon'un balta girmemiş ormanlarına, dünyanın merkezi Batıreke ve Yeşilburnu'na karşıda günaydınlar. Sıracım günaydın. Sen sabahleyin böyle mi açıyorsun? Güne böyle mi başlıyorsun? Canım benim, canım ciğerim. Haşim sevdi seni. Neredesin sen be mentoracı, kaç zamandan beri? He? Ne yazdın, ne çizdin? Gelmeyecek misin sen yaza bu taraflara? Memlekete gelmeyecek misin?

Şanselim günaydınlar, Raif İmam günaydın, Aydın Lefteriz, Nurçel Osman Hasanoğlu, Yusuf Ejol abim, Yasin Kallenci günaydın, Rıdvan günaydınlar, Seydan İdris, Ali Himmetoğlu, Oyanımcım günaydın, Nedim kardeşim günaydın, Coşkun Ceyhun Kaya, Aykan Duman günaydın gençler, ustalar, Güven Besimoğlu, Bayram Feyzoğlu, Yakup abim günaydın abim, bugün günaydınlar benden, sizden önce davrandım. Gürkan 1881, Peace at home, peace in the world, adamsın lan sen. Ahmet Halitoğlu günaydın abim. Murat hocam günaydınlar. Mehmet Osman, Kalimeran Ofile, Çarıkçı Hasan günaydınlar. Dilek Hasan, Halel hanımefendi, Yusuf İbrahim ve Emircan Osman. Günaydın.

dillere destan, dizilerine yansıtan ulu insanlar var. Onlardan bir tanesi de Mevlana. Günaydınlar canlar. Ne kadar güzel söylemiş Mevlana. Yüzde ısrar etme insanoğlu, 90 da olur. İnsan dediğinde 90 da olur. Sakın büyüklenme, elde neler var. Bir ben varım deme, yoksan da olur. Günaydınlar canlar.

0: Ne güzel yazmışsın Aylin ya. Valla harika bir insansın. Aylin kardeşim göndermiş. Aşk abim, Rabbim herkese kolaylıklar versin ama ilk önce sağlık, sıhhat ve sevgi. Ya Erram'a bak işte.
1: Gün.
0: Dilimiz nasıl isteyeceğini bilmez. Bazen kalbimizden geçeni ömrümüze nasip etsin. Hayırlı cumalar, kolay gelsin abim demiş. Sağ ol Aylin'im.
1: Duyuyorum.
0: Dönence.
1: Görüyorum. Bir gün gelecek dönence. Biliyorum.

Seferihisar günaydınlar Çanakkale. Günaydınlar efendim. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Radyo Kral'ın sizin gibi kıymetli dinleyicilerine. Barış Manço'nun 7'den 77'ye programı vardı, hatırladınız değil mi? Küçücük çocukları çıkartıyordu böyle. Onlarla sohbet ediyordu. Çok büyük ruhlar bunlar, büyük ruhlar. Öyle böyle değil, öteleri insan değil bunlar bayağı. Vallahi bak. Öyle böyle değil.

Bu dönence ne anlama geliyor acaba be? Herhalde biz daha o kıvama gelmedik. Anlayamıyoruz bazı şeyleri. Sayfamda paylaştım, hikayemde paylaştım. Aylin kardeşim göndermiş. Harika bir de video yapmış. Gönlüne sağlık Aylin'im. Cenab-ı Allah işini razı getirsin kardeşim. Allah gönlüne göre versin. Sağ olasın. Oo, yaralı Ceylan hoş geldin, günaydın. Yaralı Ceylan. Kimseyi kırmamaya gayret gösteriyoruz canım. Sen niye kırıldın şimdi?

Kalimera, iyi yayınlar, iyi günler, hayırlı cumalar. Herkese iyi bir hafta sonu dileğiyle selamlar, saygılar Esat'tan. Günaydın Esat'ım, sağ olasın. Ömer hoş geldin, günaydın kardeşim. Umarım bugün her şey dilediğiniz gibi gider. Günün güzel geçsin. Tüm dostlara ve İskeç'e selam, kral adamsın.

Herkese hoş geldin, günaydın. Günaydın abim, kolay gelsin, iyi yayınlar dilerim. Herkes şükür, hayırlı cumalar. Berket Çilingir'den. Kalo şovataki röko Berket'im. Ola kalan.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan lezzet yolculuğu. Günün en sıcak, en taze durağı. İproini Stasi. Dumanı üstünde sıcacık poğaçalar. Kıymalı, peynirli, kaşarlı, patatesli, ıspanaklı, tavuklu, çikolatalı. Tiropita, zambono pita, sosisli pizzalar ve çıtır çiğ börekler. Soğuk sandviçler, tostlar ve çeşitli içeceklerle hepsi profesyonel şekilde ustasından hazırlanan lezzetler. Kahvaltının vazgeçilmez adresi İproini Stasi. Sabah saat 6'dan öğlen 14.30'a kadar Panayi Çaldari 94 yaka otobüs durağının karşısında. Ayrıca Fai, Volt, Box ve eFood'da. Telefon 2541 30 50 53 ve 693 63 65 628. İproini Stasi. Sabahın en lezzetli durağı.
1: Nalburiye ve yalıtım malzemeleri Kartal Cemil, İskeçe, Gümülcine yolu, Sünnetçiköy, Arabacıköy arasında yalıtım malzemelerinde arayıp da bulamadıklarınız en iddialı, en ucuz fiyatlarla ve kalite güvencesiyle Kartal Cemil'de. Her türlü demir düzen, bahçe düzenleri, Nalburiye alanında hepsi. Büyük ve küçük boylarda sera naylonları, çeşme düzenleri, metal ve plastik su boruları, her boyda ve kalınlıkta demir profilleri, kiremit görünümlü çelik saçlar, yalıtım için taş yünü, cam yünü, beyaz ve mavi köpük Felizol, Arabacıköy, Sünnetçiköy arasında hiç kimsenin rekabet edemeyeceği fiyatlarla Kartal Cemil'de. Telefon 2 541 031 815. Cep telefonu 693 673 8490.
2: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
3: Kotapliktiko.
2: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
3: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
2: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü Kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
3: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
2: Kotapliktiko. Tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25 41 077 066.
0: Και η ενεργειακή εξοικονόμηση του σπιτιού σου περνάει από εδώ. Ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος. Βρες την ατλία θερμότητας και τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις ανάγκες σου και απόλαυσε οικονομικά. Θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό μέσω του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης». Ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος. Γρανικού 29, Δράμα, Αυδείρων 37 και Αγίων Αποστόλων, Ξάνθη. Ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος. Και για την ενεργειακή εξοικονόμηση του σπιτιού σου.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
7: Kral FM, Kral FM 100, zirvenin tek sahibi.
8: Lay lay, her imtihanın ardından bir güzellik saklar yaradan. Önce sınar, sonra fazlasıyla verir. Bize önce sabır, sonra şükür düşer demiş. Hayırlı cumalar, günaydın Oya Remzi Hanımefendi. Oya kardeşim günaydınlar, teşekkür ederim. Güzel bir hafta sonu diliyorum, iyi bir hafta sonu diliyorum. Kalimera olimera bakan beya demiş Yusuf İbrahim. Günaydın bakan bey Yusuf İbrahim. Bugün günaydınlar benden. Mehmet Ali Brant abim, günaydın abicim, kalimera. Απλά μία καλημέρα σε όλους. Wow, γιατί έτσι απλά? Αυτό δεν κατάλαβα. İyi bir kalçanın iyi bir beyinden daha fazla prim yaptığı bir ülkede hiçbir şey gelişmez. Tupac Shakur. Nereden bu? Kızılcaköy'den olmasın? Yeniçeri'den nereden bu? Kim abi bu Tupac Shakur'u ilk defa duydum bayağı. Lafı güzelmiş ama iyiymiş. İyi, beğendi aşım, beğendi bunu. İyi bir kalçanın iyi bir beyinden daha fazla prim yaptığı bir ülke. Var mı öyle bir ülke? Günaydın abim. Bugün ne pişirelim? Lay lay lay lay lay lay lay lay. Oh, eyvallah. Tamam Berket'im. Allah şifa versin kardeşim. Konuşuruz. Coşkunum, hayırlı yolculuklar diliyorum canım sana. Sağ olasın. Ve Stuttgart. Καλημέρα φίλε μου Χασίμ. Έχει ένα καλό Σαββατοκύριακο. Θα ήθελα να πω δύο πράγματα, παλικάρι μου. Για πες μου. Hoş geldin kurdasan Ayhan ağam. Kurt gibi ağam benim. Ne yaparsın ağam? Acayip hoşuma gidiyor Aykan Agam'ın sohbeti. Eski insanların sohbeti var onda. Çok güzel muhabbetimiz oluyor Aykan Agam'dan. Αυτοί που δουλεύουν έξω από τη ζέστη, καλή δύναμη και προσέχουν τα φιλιά μου στην ωραία Εξάνθη μας. Çok güzel yazıyorsun Recep Usta. Yazıp yazıp siliyorsun ya. Hastayım onlara. Γιατί σβήνεις ρε φιλανακό. Kurda Sandı'dan Aykan Agacım sesli mesaj göndermiş her zamanki gibi. Ne oldu bak, kızan diyecek şimdi gelen mesajda. Master Travel efendim. Profesyonel deneyim ve tecrübesiyle Master Travel Sarıoğlu ayakkabı mağazasının karşısında. Az önce paylaşımını gördünüz. Tekrar onu okuyacağım. Hemen bir açalım bakalım onu da. Aykan Agacım bir dakikacık. Mesajını da dinleyeceğim. Hayır o değil. La la la la la la la la la la la la la. Tamam buradaymış. Günaydın Haşim, yayınlar. Güzel, bereketli bir gün diliyorum. Master Travel'den teşekkür ederim. Master Travel, DJ Mahmut Orhan konseri, Bodrum turu 15-19 Temmuz tarihleri arasında. Unutulmaz bir yaz sizleri bekliyor efendim. Kaçırmayacağınız fırsatlar Master Travel'de. Let's go! Master Travel'in bağlantılarını, tabii ki telefon numaralarını sosyal medyada da Master Travel olarak bulabilirsiniz. Instagram'da. Harika turlar düzenliyorlar. 3 milyon otele anında rezervasyon, Yunan adalarına ve Türk sahillerine turlar, ekonomik paketler, balayı paketleri, bütün havayolu şirketlerine kazançlı çıkacağınız uçak biletleri temini, lüks araçlar ve araç içi kahve ve içecek servisiyle sizi hem mekanınızdan alıp havaalanlarına güvenli bir transferle hem de havaalanından evinize istediğiniz yere. Bakın, lüks araçlar ve araç içi kahve ve İçecek servisiyle. Kaçırmayın bu fırsatları. 3 milyon otele anında rezervasyon yapabilirsiniz. Master Travel ile bir tanışın. Artı araba kiralama hizmeti. Almanca, Belçikaca, Hollandaca ve İngilizce resmi evrak çevirileri Master Travel'de. Gümüşlü Sokağı 19'daki yeni ofisinde. Size hizmet için emrinizde. Eğlenceli ve keyifli zaman geçirmek isterseniz uygun fiyatlarıyla sizin isteklerinize ve beklentilerinize cevap veriyor. Az önce söylediğim DJ Mahmut Orhan konseri 15-19 Temmuz tarihleri arasında Bodrum turuyla birlikte, kaçırmayın derim. Telefon numarası sabit telefon 2541-30-52-72, Yunanistan'ın kod numarası 0030. Cep telefonunda da yine yurt dışında aramak isteyenler için 0030-694-326-95-36. Ayrıca Face ve Insta'da Master Travel yazın. Yaz boyunca ve kış boyunca da bütün fırsatları hemen anında görün. Biraz benimle, biraz da sosyal medyadan yararlanarak bu fırsatları kaçırmayın derim. İnternet sayfası da www.mastertravel.gr. Master Travel, hayırlı işler. Have a nice weekend. Teşekkür ederim. La la la la la la la la. Arzucuğum hoş geldin Arzu. Günaydınlar, hayırlı cumalar diliyorum hepinize. Kolay gelsin. Aşım iyi yayınlar demiş. Teşekkürler Arzu. Sağ olasın. Danke schön. Karıştı poli. Boş pas simera.

0: Nereden aklına geldi Bağacım? Moldova ülkesi.
1: Allah Allah. Moldova.
0: Sabah sabah yani nasıl aklına geldi? Rüyanda Moldova'ya gitmişsin. Yalnız gitmişsin de dönememişsin mi? Orada mı kalmışsın?
1: Allah Allah.
0: Moldova. Nereden aklına geldi? Bak Ayhan Akın'ın aklına geliyor. Moldova. Biz burada cayır cayır şey Estonya, Letonya'dayız. Moldova'yı da başımıza sardı. Allah'ım yarım. Lay lay lay. Günaydınlar Hüseyin'im. Mr. Sauberan'da Guten Morgen Aşımagam. Kolay gelsin. Herkese selamlar. Teşekkür ederim Hüseyin'im. Çok çok danke schön. Size de kolay gelsin. Almanya'da çalışanlara, gurbette çalışanlara kolaylıklar diliyorum. Tatillere az kaldı öyle mi? Mr. Sauberan do. Day day day. Perihon'da da yaz fırsatlarını kaçırmayın. Sarma makineleri sadece 5 euro. Sıcak havalar geliyor. 40 wattlık pervaneler 20 euro. 90 wattlık pervaneler sadece 37.90. Tostiyara Lefke 15 euro. Aplostra Metalliki 11 euro. Gastroval kapaklı tepsi 38 santim. 13 euro. Orla Yatoş Piyeti, Orla Yatoş Piyeti. Perihon, Sedan ve Perihan Firaz 3'te İskeçimizde. Perihon'da yaz boyunca bütün ürünlerde kampanyalar var. Nasıl haberdar olacağız diyorsanız beni dinleyeceksiniz ya da sosyal medyadan yararlanacaksınız. Perihon Sedan ve Perihan yazın. Insta ve Facebook'ta ev eşyaları, dekorasyon ürünleri, cam, porselen, seramik her türlü ürün Perihon'da, züccaciyecimizde. Perihon'un sahipleri Perihan ve Sedan hanımefendiler ve beyefendi tüm müşterilerine, Kral Efendi dinleyicisine keyifli, bereketli bir yaz sezonunda diliyor. Teşekkürler gençler, sağ olun. Evet, Venezuela depremi. Akşam ben de birkaç tane videoya baktım. Mehmet Ali Brandt abicim gerçekten çok acayip videolardı yahu. Venezuela'da şu ana kadar 235 ölü ve 4500 yaralı varmış. Bir de şu köpeği kurtardılar ya böyle. Bu arada yağmalar da başlamış. Bu sabahki haberlere de bir göz attım abi. Yağma başlamış. İnsan oldu işte ya. Bir tarafta insanlar toprağın altında, binaların çimontonun altında, diğer tarafta işte yağma. Buyurun görün dünyanın halini, buyurun görün. Venezuela falan değil, bugün burada da olsa, Allah muhafaza başka bir yerde de olsa, insanoğlu yine aynı tepkiyi verir. Bir tarafta can çekişenler, onları kurtarmaya çalışanlar, ölümle bedelleşenler, bir tarafta insanoğlu işte. Oh. Yaralı Ceylan ne oldu, yazmayacaksın bir şey. Kolay gelsin Hasan'ım. Hasan Çarıkçı. Emircan bugün yok. Nurdan Müminoğlu günaydınlar. Orhan Osman, Bandera, İngiltere günaydın. İrfan İnço, Celalettin Ali İbrahim Agacım günaydınlar. Cemil Buran, Aslı Alimoğlu, Ertuğrul Besimoğlu, Nazife ablam günaydın ablacığım. Utku Lütfoğlu, Cevat Nizam, Mehmet Bargan, Tek Tabanca, Kayahan Sinapoğlu, Adem Adem ve Hüseyin Ardoğlu, Uğur Halitoğlu ve o kim? Aa! Aynur yengem günaydınlar Hollanda. Tuncay Ramadan. Yaz bakalım dayı. Boryaplast yeni yerinde harika ürünleriyle, yepyeni ürünleriyle. Tuncay ne ara gittin Norveç oğlum, sen de yerinde durmuyorsun ha. Dur şimdi Barış'ım bir daha tanıtacağım seni. Tuncay Ramadan Norveç'ten yazdı. Selamlar Kartal'ım demiş. Günaydınlar Kanaryan. Norveç'tekilere kolaylıklar diliyorum. Kolay gelsin. Sen Norveç'e hayırdır? Futbolcu bakmaya mı gittiniz oğlum Tuncay Ramadan? Norveç'te futbolcu kimdi o? Haaland'tı değil mi? Demiş şimdi Aziz Başkan Fenerbahçe'ye Haaland'ı getirecek. Yapma böyle şakalar. Tuncay Ramadan. Norveç günaydınlar. Boryaplast, hatim, düğün, kına, sünnet, mahya ve davetleriniz için efendim masa örtüleri, trapezo mandrolar, alüminyum tepsiler, tek kullanımlık kaplar, hayatınızı kolaylaştıran çözümler, plastik tabaklar, kaşıklar, bıçaklar, bardaklar, çatal, siyah şeffaf kapaklı siyah plastik kaplar, hepsi efendim Boryaplast'ta. Perakende satışlar başladı. Temizlik malzemelerini de bulabilirsiniz. Deterjan, tuvalet ve mutfak kağıdı. Mikrodalgaya ve bulaşık makinesine giren yemek kapları, saklama kaplarını da mağazamızda Voria Plast'ta bulabilirsiniz. Koyunköy Kimerya'da. Ayrıca Sterk Plast'ın ana bayisi Voria Plast. Instagram'da Voria Plast Cash & Carry yazın. Bütün ürünlerini bir görün. Yaz sezonu için plastik masalar, sandalyeler, tabureler 2026 model. Son model. Orijinal, sağlıklı ve geri dönüşüm plastik malzemeleriyle Voria Plast'ta. Günaydınlar Barış, kolaylıklar diliyorum, güzel bir hafta sonu diliyorum. Bizi dinleyen bütün esnafımıza hayırlı işler, bol kazançlar. Bir şarkı arası yapalım mı? Birazcık dinlenelim. Biraz kendimizi dinleyelim. Boşuna mı?

sözünü. Aslıcığım günaydınlar, günaydın, hayırlı cumalar olsun, iyi yayınlar, kolay gelsin demiş. Teşekkür ederim. Yarın ne yesek acaba Aslı? Ne yersin ya, aşıma bitecek şimdi birazdan. Good morning sir, Mehmet Osman. Mehmet Osman, if I were I wouldn't. You know? Günaydın Mehmet'im.

Arzu demiş ki bugün ne yiyoruz Haşim? Yarın ne yiyoruz diye soruyorsun ya. Bugünü atlatalım bir önce bir. Yoksa biri bir tarif verdi mi bugün için? Ben kaçırdım. Hayır, daha bir tarif gelmedi. Yemek tavsiyesi gelmedi daha. Bugün yedik, yedik ya. Kahvaltı yaptık, yeter. Ne bu, 3 öğün yemek mi yiyeceğiz Arzu? Hadi yarın ne yiyelim sorusuna sen cevap ver. Bugün benden olsun. Efendim fırında... Yok, fırını yakma şimdi, sıcak hava zaten. Tavada... 4

Aksiyon yapman DJ Mahmut Orhan konseri dahil 4 Ladino Oteli'ne her şey dahil konseptiyle konaklama. Her gece DJ ile eğlence dahil turu 550 euro efendim. Bakın Mahmut Orhan konseri de var. 4 yıldızlı Ladonia Otel'de kalacaksınız. 40 kişiyle sınırlı. Bir an önce bu turu sizlere duyuruyorum. Mahmut, DJ Mahmut Orhan konseri var. Bodrum turu var. 4 yıldızlı Ladonia Oteli var. Ve her gece DJ ile eğlence turu sadece ve sadece 549 euro efendim. Otobüs de içinde dahil tabi. La la la la la la la la la la la. Master Travel'e girin efendim, sosyal medyada da göreceksiniz. Ben yine sizlere hatırlatacağım buradan. Sınırlı sayıda biletler kaldı. Bu iyiymiş ya vallahi bak. 15-19 Temmuz tarihleri arasında. Eğer böyle bir tatil programınız varsa bu programımıza bu 15-19 Temmuz arasındaki tatili de ekleyebilirsiniz. Bir kere DJ Mahmut Orhan var. 4 yıldızlı otel. Açık büfe. Sabah öğlen akşam açık büfe. Master Travel bomba gibi giriyor yaza. Hiçbir fikrim yok, inan benim de yok. Sıcaktan insan bir karpuz yemesi geliyor vallahi Arzu. Hiçbir şey, havanın sıcaklığından dolayı canımız hiç...

Karpuz falan böyle. Dur şimdi Orhan Agam yazmış. Günün yemeği yumurta, çılbır, yoğurtlu, ıspanak, boranı, cacık, hepsi soğuk, afiyet olsun. Aynen. Ha bak güzel geldi bu. Eyvallah Cengiz'im her zaman. Lay lay lay lay lay. Yumurta, çılbır, yoğurtlu bak. Ispanak, boran, cacık, soğuk. Üzerine bir de karpuz. Heh. Hoş geldin Ertuğrul Agam. Bir de roka salatası. Vay vay vay vay vay. Günaydın kızanım benim, kara kızanım demiş. Nazif ablacığım benim. Ablaların ablası. Lay lay lay lay lay lay. Biz ekmeğimizin peşindeyiz kartalım. Her yerdeyiz. Tuncay Ramadan Norveç'ten. Tuncay'ım böyle Norveç'ten hemen Master Travel'in sosyal medyasına gir. Norveç'ten işten geldikten sonra güzel bir tatil hak ediyorsun. Kaçırma. DJ Mahmut Orhan da var. 4 yıldızlı otel. Yeme içme bedava, konaklama. Açık büfe. DJ. Ben de mi gitsem acaba? Hayır Aslı'cım onu demedim. Yarın biber dolması yaparız. Bugün bilmeyeyim Aslı. Yarın biber dolması. Bu da güzel. Soğuk yoğurttan iyi gider vallahi. Reis sabah sabah. Mehmet Osman Aşım abi bir tişört çıkarttım. Senin de fikrini almak isterim. Güzel mi diye. Mehmet'im benim şeyde Messenger'da biraz sıkıntı var. Açmıyor videoları. WhatsApp'tan bir gönder, oradan hemen açıyor. Bir göreyim bakayım nasıl bir tişörtmüş bu. Ben de merak ettim şimdi. Günaydın Aşım. Sizin orada sıcak var mı? Bu şarkı bana gelsin. Hayırlı cumalar demiş Ertuğrul Besimoğlu abim. Bizim burada var abi sıcak. Sizin orada yok mu abi sıcak? Evet Osman, WhatsApp'tan nasıl göndereceğim? Oğlum benim telefon numarasından gir gönder işte. Allah'ım yarabbim. Master Travel yeşil burun ülkesine adam göndereceğiz mi? Yeşil burun ülkesine. O çok şey oldu ya, ünlü oldu o ya ülke. Yeşil burun ülkesi. Neredeyse artık biz de bilmiyoruz ki. Bizim Amerikanlar da Zinelli'den sonra mı orası acaba? Ne tarafta ben de bilmiyorum. Kurşunluk tarafında Şapçı'ya doğru giderken mi? Yeşilburun ülkesi. Allah. Master Travel bizi Yeşilburun ülkesine gönder. Yemek tarifi de göndermiş. Bak Ertuğrul abi yemek. Nokta. Tarifi. Kızartma biber türlüsü. Yoğurt. Ay en güzeli. En

patates kızartması her zaman gidiyor yaz kış. Herkes de çok seviyor. Doğru, patates kızartması da güzel. Her gün pommes değil mi? Almancası pommes. Pommes. Patates ye ye patates olacağız. Patates kızartması, karpuz, peynir. Of of of of. Buraya sabah sabah muhabbete bak, muhabbete. Günaydın canlar. Allah gönlünüze göre versin.

Tuncel Mehmet İdrar Bika Kethermansçı. Mehmet bilmiyorum kim yaptı. Belki AI'dan falan yararlandın. Yapay zekadan. Yapay zeka bu yapıyor baya. Ben beğendim. DM harfleri böyle ortada güzel olmuş. İdrar Bika Kethermansçı güzel. Aşim bunu beğendi. Tamam kardeşim kullanabilirsin. Onun sağında sonundaki kollarında bir Kral FM yazsaydın. Gör bak sen satışları. Ama işte kesmeye kafası kesmeye. Ya şuna Recep Mastor'a. Balikar mı işin? Ya sen ayaftada tragudim ona Recep Agam için. Hadi Galibera. Yela.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.
0: Hafta sonuna özel konforlu bir otomobil. İşlerinizi kolaylaştıracak güçlü bir van. İhtiyacınız olan araç artık tek adreste. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Kiralama, satış, takas ve özel sipariş hizmetleriyle şehir içinden uzun yola, taşınmadan tatile, işten özel günlere kadar her ihtiyaca uygun araç seçenekleri sizleri bekliyor. Modern, güvenilir ve hazır teslim araçlarla yola çıkmanın en kolay yolu artık İskeçe'de. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Ksanti Kavala yolu 1. kilometrede. Telefon 2541-06-6309. Cep telefonu 6977-43-1351.

0: Halinize haldaş, yolunuza yoldaş olan radyo.
1: Ay baya sabah sabah bakıyorum da Ömer kardeşim de baya acıkmış galiba. Kardeşim Haşim demiş patlıcan salatası. Bak patlıcan salatası ince dilimlenmiş kızarmış ekmek. Bundan daha ne isterim? Patlıcan salatası azıcık üzerine peynir de böyle ekiliyorsun. Zeytinyağlı bol. Samsak koyacağız mı Ömer içine samsak? Güneyt günaydın, dün bir şeyler sordum sana. Yazıp yazıp kaçıyorum, anlamadım ki ben de arkadaş senden. Kırp alacağım şimdi, sen de Zlatan İbrahimovic gibisin. If I were I wouldn't. Yani sordum bir şeyler radyodan, cevap vermedin. Dedim bir yere mi düştü bu kıza, ne oldu baya? Hey Güneyt, marabayın bakalım baya. Efendim şimdi Yusuf abim Magiras, yani aşçı olduğu için bilir. Patlıcan salatası. Melicana salata deriz biz Ömer. İncecik dinlenmiş ekmeği de azıcık kızartacağım böyle, azıcık çok değil. Zeytinyağı cazı bir de kırmızı biber üstüne. Bandırte o salataya iyi bayağı. Oh bayağı oh. Üstüne dondurma.

Bak şimdi Neşet Baba'dan da güzel bir alıntı yapmış Ömer kardeşim. Geçinmeye gönlü olan geçirir. Anlaşmak isteyen orta yolu bulur. Telafi etmek isteyen eder. Önemseyen gösterir. Kısacası ben böyleyim diye bir şey yok. Ben sana karşı böyleyim diye bir şey var. Dikenine katlanamadığın gülü incitme. Zorluğuna göğüs geremediğin yari de sevme. Oo. Hop hop hop hop hop. Ömer bütün bunları Neşet Baba mı söylemiş ya? Neşet Ertaş. Allah rahmet eylesin gerçekten. Çok büyük canlardan bir tanesiydi. Dikenine katlanamadığın gülü incitme. Zorluğuna göğüs geremediğin yari de sevme. Günün sözü bitti. Günün sözü Ömer kardeşimden Londra'dan geldi. O kadar güzel bir söz paylaştın ki Ömer bugün. Hafta sonunu hazırladın bizi. Dile benden... Ne o, Ali'nin cini miyim ben be ya? Karabela. Yedi bela Banderas Hüseyin. Hoş geldin Bandera. Hoş geldin kardeşim. Ömer dile benden hangi şarkıyı istersen.

0: geliyoruz.
1: Oo, bu geliş sizin ne tarafa doğru? Radyo mu geliyorsunuz? Oo, şeyim ustam da orada vallahi. Günaydın gençler. Gürkaya günaydın. Diğer arkadaşları tanımıyorum ya. Onlar kim? Yaz bakayım. Yemin ederim Alain Delon gibi çıkmışsınız. James Bond gibi. Şeyim ustam günaydınlar. Gürkaya günaydınlar. Tokkalitoro Gökçeler'de 2006'dan beri hizmetinizde. Ve bu nezere karşı ben atarak YouTube'u legete Timu Metrai mu Zagoros'le Boris Natovalis. E oki. Alo trak bu diye ki Recep Ustacım. Faganacı istedi. Valla Yusuf çok ince ruhlu bir adamsın. Yoldan geçen yılanları, böcekleri, kaplumbağaları, bağcıkları bile görüyor. Adam fagan sürüyor. Haydi diyecektim. Taktım 4x4'ü gidiyorum Balkanlara doğru ama yola da dikkat ediyor. Bak fagana durdurmuş faganayı kaplumbağa geçsin diye. Oğlum çok ince ruhun var senin bak. Zeki Müren... Hayır Zeki Müren ne Zeki? Ne alaka? Merhaba Kral FM 100 ailesi, ben Belçika'dan İsmet. Yaklaşık bir ay önce sizi tesadüfen keşfettim ve o günden beri severek keyifle dinliyorum. Belçika'da havalar sıcak. Şükür ki yaptığımız iş gereği son 4 gündür sıcaklar nedeniyle çalışmaya ara verildi. İsmet Bey hoş geldiniz Radyo Kral'a. İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız. Nereden yazıyorsunuz? Nerelisiniz? Haça Karadenizli misiniz da? Buradan tüm Balkanlara, Trakya'ya, güzel Türkiye'mize ve özellikle Bursa'ya gönül dolusu selamlar. Mümkünse sevdiğim bir parçayı da armağan ederseniz çok sevinirim, iyi yayınlar. Tabii mümkünatı var ama sevdiğiniz şarkının ismini yazarsanız çok büyük keyifle. Belçika'dan İsmet Bey. Doğayı seviyorum, doğaya aşığım Yusuf Faganacı. Helal olsun sana be. Helal olsun be Karakızan. Biz de memnun olduk İsmet Bey. Belçika'ya da çok çok selamlar. O paylaştığın mezarlık nerede demiş Yılmaz Şekin? İskeçe'de. O mezarlık çok önemli bir mezarlık. Sayfamda paylaştım. Görmüşsünüzdür orada. Palya Müslümaniko Necrotafio Old Muslim Cemetery. Çok çok önemli. Hiç zorlama beni, söyleyemem neden önemli olduğunu. Gülşah Hanım hoş geldiniz. Günaydınlar. Hayırlı bereketli cumalar. Bugün kıymalı türlü. Gülşah Hanım da yazmış. Hangi birini yiyeceğiz? Eyvallah Karadayı, tamam. Kalamata'ya günaydınlar. Kalimera Gülşah Remzan Efendi. Kıymalı türlü var. Seçin seçin istediğinizi yiyin bugün. Akam Dobro Utro Instagram Aşim Çolak yazın. Bu kız anda olmasa kendi reklamımızı yapamayacağız. Sezer günaydın. Ya akşam 2:30'a kadar mesaj yazdın be Sezer bana. Uyku mu tutmadı kardeşim seni? Üfler misiniz beyefendi? Zorluk çıkartmayın lütfen he Sezer. If I were I wouldn't ha. Burada sen Aykan Akın bak Belçika'da bile dinliyorlar Aykan Akın'cım. Ölümün soğuk nefesini klima niyetine kullanan Aşim abi. İki muhabbet yapacağız mı Sezer bugün? Haftayı kapayalım. Patos Coffee Tunic'in bir kahve rica ediyorum. Lütfen Aşim abine şöyle 9 tokmaklı bir kahve yollar mısın güzel kardeşim benim? La la la. Patos Coffee Facebook ve Instagram'da da bulabilirsiniz. Konstantinu Beni 41 Dinos'un arkasında İskeçe'mizde Gümülcine'nin Kalfa Pastanesi'nin Kalfa Lokumları'nda var. Çok güzel İli markasıyla çalışıyor. Harika kahveler yapıyor. Çeşit çeşit kahveler. Patos Coffee Tuni de. Tuni bir kahve gönder Aşim abi. Hadi canım benim. Dedim ki bugün Esin'in doğum günü. Unuttun mu ne yaptı? Ya da doğum gününe mi hazırlanıyorlar? Geleceğim oraya da. Şarkı hazır. Efendim İskeçe'mizin bu çok güzel ve şirin mekanında eş zamanlı olarak yurt dışında emekçi, işçi ve kardeşlerimizi de gönderiyorlar. Patos Coffee'de bu türlü hizmeti de var. Patos Coffee'nin Facebook ve Instagram'da Patos Coffee. Tuni kardeşim. Konstantinu Beni 41 Dinos'un arkasında Xanti İskeçe'mizde. Hesap sormadıysak matematik bilmediğimizden değil, Allah'a havale ettiğimizdendir. Hayırlı cumalar Tuncay Ramadan Norveç. Bu sözü foto olarak gönderdim ama Messenger'daki problem olduğu için açmadı herhalde abi. Açmadı kardeşim. Benim Messenger bir haftadan beri etipif Tuncay. Hesap sormadıysak matematik bilmediğimizden değil. Allah'a havale ettiğimizdendir hayırlı cumalar. Eyvallah. Günaydınlar Dilek Hanım. Teşekkür ederim. Herkese hayırlı cumalar demiş. Sağ olasın. Programdan sonra konuşuruz Mr. Sao Berando. Günaydın Aşım abi. Nasılsın bakalım? Burada İngiltere'de çok sıcak var. 41 dereceye kadar vardı dün burada. Gerçekten çok sıcak var. Yunanistan'da bilmiyorum 36 mı ne kadar? Yok, bizde 48'e kadar geldi. 48'e geldi, hafta sonu 50 olacak. Yok be, şaka yaptım. İngiltere. Cemil Buran hoş geldin. Günaydın Aşım abim, hayırlı cumalar, hayırlı günler dilerim. Kavurucu Stuttgart'tan bugün 40 üstü derece olacak. Burada klima bile çalışmakta zorlanıyor. Recep Ustam da Stuttgart'ta. Of, acayip sıcaklar var galiba çocuklar. Çıkın çıkın gelin memlekete. Memlekette deniz var. Yoldan geçerken sarı şabanda durun, karpuz da alın. Hah, işte Yusuf abi. Yoğurdun içine, soğuk yoğurdun içine doğrayan misir ekmeğini. Vay be yahu, afiyetle yiyin. Of of of. Bu sabah yemekler harika. Duydun mu Aykan Aga? Soğuk yoğurdun içine de böyle misir ekmeğini doğuracaksın. Bir kafa da soğan yanına. Çağır bir de Osman Agam oradan.

Aga. Osman Aga. Taze dondurmacı. Fagana lan satacağız dondurmaları. Salayım Ayhan Aga'ma bakalım. Sabah sabah işlerin başında olanlar, etraf sıcak zaten. Şöyle müzik birazcık şifa getirsin, birazcık enerji getirsin, motivasyonumuz artsın. O morfeni de pakini, yine musiki. Saidoğlu Günay, Mücevherat Kuyumculuk, Sina Pırlanta ve tabii ki Güneş Gold. Biraz sonra tanıtıyorum. Oto elektrikçisi Sami Ustam, Tosteki Tum Bobo, Vistonida, Serhun Deloğlu Cenaze Hizmetleri.

karyola neye dar geliyor böyle bayağı büyük değilmiş mi Baykan abi bu karyola? Eski karyolarda bu demir karyolar vardı gıcır gıcır gıcır yapardı. O eski karyolar vardı neler karyola dertmiş onu. Kanepe manepe, koltuk, çekyat. Herhalde fazla büyük değilmiş karyola. Kalimera Kral FM İskeçe. Kalimera. Hollanda yanıyor bugün. Kırmızı alarm ilan edildi. Biz çalışıyoruz. Full devam. Aynur yengem günaydınlar. Kolay gelsin. Hollanda cayır cayır yanıyormuş. Allah muhafaza. Kırmızı alarm bile verilmiş. İyi yayınlar Kral FM. Selamlar güzel İskeçemize. Hollanda'dan. Dışarıya fazla çıkmayın diyorlarmış Hollanda'da. Hollandalılar bile şaşkın. Almanya'da hava alışılmadık derecede sıcak ve çok nemli. Çok nemli, fenalaşan hatta hayatını kaybedenler oluyor. Dün bizim havuzda da yaşlı bir adamı sudan çıkardılar. Büyük kızım adamı suyun içinde baygın görünce çok etkilendi. Yapma ya o ya. Öyle bir haber vardı.

Ha evet. Dün göndermişler bunu oya. Avrupa'da aşırı sıcaklar nedeniyle en az 267 kişi hayatını kaybetmiş. İspanya'da 212 kişi. Fransa'da Haziran ayı sıcaklık rekoru kırıldı. 50 kişi hayatını kaybetti. İtalya'da da 5 kişinin hayatını kaybetmiş. Bu aşırı sıcaklıklardan dolayı. Dünyanın dengesini bozduk abi, ne olacak? Ormanları yaktık. Denizleri, okyanusları kirlettik. Vicdanımızı kirlettik. Tutto a potelesma. Sonuç bu.

Hani mesleğe devam etmek için çok yorgunum. İstifa etmek için çok fakirim. Emekli olmak için fazla gencim. Tatile çıkmak için çok meşgulüm. Çalışmayı bırakmak için fazla endişeliyim. Geleceği planlamak için çok bunalmışım. Bunalık seni. Buna mı? Aa, eyvallah. İsmet dostumuz Bursa'danmış, Mustafa Kemal Paşa'dan. Kökenler Balkanlar, belli zaten. Hemen işcazımız ısındı size İsmet Bey. Kusura bakma, yolda olduğuma mesajları kolay yazamıyorum. İyi yayınlar dilerim. 9.20 itibariyle 31 derecede Belçika'da varmış İsmet Bey. Hayırlı yolculuklar diliyoruz. WhatsApp'tan da bana yazabilirsiniz kendi numaramı da. Ya da Instagram'da Haşim Çolak olarak ekleyin. Orada mesajlarınız daha çabuk gelir. Memnun olduk sizinle tanıştığımızda İsmet Bey. Bursa Mustafa Kemal Paşa'ya da çok çok selamlar. Ben de ne yapacağımı bilemedim dayı. Aldık suya bakalım Mevlam Kayra. Dosepono. Come when you're ready. Yes, of course. Yapacağız tabii. Call me when you're ready. Of course. Güven, bu ne var arkadaşım? Dur bakayım. Hangi şeyde bu? Amerikanlarda. Aa. Dur bakayım, ne diyor bunlar ya? Hayırlı cumalar Haşim abi diyor kızlar. Aa, nereden buldun bak güven bunları? Ay, şaşırdım ben de, dur bakayım. Ha, Hacı abi de abi, ben yine Haşim abi. Ne bileyim oğlum, toplu görünce bunları. Ben de güven, nerede toplamış bunları be ya? Hacı abi diyor kıza, ben yine Haşim abi diyorum. Hayırlı cumalar Hacı. Vallahi heyecanlandım şimdi böyle bir şey gönderince. Fakat Hacı, ben de heyecanlandım. Toplanmış arkadaşlar, toplandı buraya. Zeynep'le bu nerede bu? Fener'de mi bunlar veya güven?

0: Eğer yaparsan tuğladan, damat gelin alırsın Trakya'dan, müzik dinlersin kraldan.
1: Aynen öyle. Say dolu günah. Ya kromata, sidrika, hidravlika, erotika, ya olistiz dulyas. Pragmata yine edo. Say dolu günaydan geldiği zaman Stuttgart Recep Ustam alışveriş yaparsın. Radyo Kral'dan geldi, maaşım gönderdi dersin. Harika bir insan Say dolu günay. Drostik markasının bütün ürünleri, plakaki fayans kolası, Sigma fayans kesme makinalarından en küçüğünden en büyüğüne kadar. İşleriniz Say dolu malzemeleriyle fark yaratsın. Güvenli işiniz ve dayanıklılıkta her projeniz için İskeçemizde Say dolu günay. 15 kilogramlık ekoloji boyaları 35 euro. Bana geç aldar 124 teyyare oldu. Yani çatısında teyyare var. Karyola değil Orkan Osman abi. Durmuş Aragım, karyola değil. Teyyare var, teyyare. Dükkanın üstünde teyyare var. Bildiğin teyyare. Ama onun tabii ki çok çok küçük modeli. Say dolu günay. Bana geç aldar 124. Kat markasının bütün ürünlerini bulabilirsiniz. Yedek parçalarıyla birlikte. Esil hazır mı Esil Nedim'im? Esil'im canım benim. Esil'in bugün doğum günü. Biz aboneyiz ona. Yes!
2: Aboneyim abone, biletleri cebimde. Ballı lopa.
1: Durmuş alakam Sezer demiş, Sezer nerede? Birazdan çıkaracağım canlı yayına Sezer'i de.

Arayı kirli kayınço. Yaşı omurfe Haşim Agam. Ooo tigile tedo. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar Haşim abim ve radyo başındaki müthiş dinleyicilerimiz. Jüpiter'den Mars'a, Merkür'den Kars'a. Bu frekansı duyan duymayan, uzay boşluğunda bu şahane sese kapılan kim varsa. Hepinize günaydınlar olsun efendim. Nedim kardeşim yazıyor. Bu güzel cümleler Nedim'den. Almanya başta olmak üzere bu hafta sıcaktan asfalta yapışan, vantilatörle akraba olan, evde eriyip sıvı kıvama gelen, nerede ne kadar kavrulan dertli varsa Allah yar ve yardımcı olsun valla. Napreş. Napreş demiş Nedim'im. Nedim Esin dinlediği zaman bana haber ver. Doğum günü şarkısı hazır, tamam mı kardeşim? Hayırlı cumalar Hüseyin Acıbeder. Şaştım 3 tane lisan biliyor vallahi. Aydın Lefteriz. Hayırlı cumalar Mentere Caşim. Bir kaldı şimdi kuş dili konuşun artık onu da. Mentereci Aydın. Davul zurna çalacağız mı bugün?

Biz karyola dediğimiz zaman yani karyola bizim bildiğimiz eski karyolları ve Mehmet Ali Brent abi senin aklına ne geldi be? Yunanca'da farklı oluyor anlamı herhalde. Sana dondurma yok abi. Mücevher Atkoyumculuk Sinan Pırlanta. Saraçlar Caddesi 32 numara İş Bankası'nın karşısında kim? Aykut Saygun Bey orada. Efendim güzel Edirne'nin en nadide altın ve pırlantaları Aykut Saygun Bey'in birbirinden güzel ve modern iki dükkanı ile Edirne'de hem kuyumcu dükkanı hem sınav pırlanta, değerli işçilik, eşsiz tasarımlar, geleneksel ve modern dokunuşlarla kuyumcu dükkanı, göz kamaştıran pırlantalar, değerli taşlarla hazırlanmış eşsiz takılarla pırlanta dükkanı ile birlikte Aykut Saygun Bey Edirne'de Saraçlar Caddesi 32 numara İş Bankası'nın karşısında. Hayırlı işler diliyorum Edirne'deki esnafımıza da. Güzel bir de hafta sonu diliyorum efendim. Buradayım. Diye gider efendim. Aşma bu arada Türkiye'yi tebrik ederim. Çok güzel futbol oynadı. Kalktı maçı izledim ve çok kötü oldu. Elendiği için gerçekten şimdiki topu oynasaydı diğer takımlara şimdi birinci olabilirdi. Çok laf var bunun üzerine söylenecek Bandera'da. Karabelacım'da. Güzel top oynamak önemli değil. Apotelesmo metrai probleme. Apotelesmo metrai yeti. Özverili oynamak, samimi oynamak önemli. Çok güzel top oynayabilirsiniz. Teknik olarak 90 dakika tek kale top oynayabilirsiniz. Şut çekersiniz, bilmem ne olur. Adamlar bir kontraya çıkar. Bir kontra, bir gol. Neyse, girmeyelim şimdi o konuya. Bir dahaki Dünya Kupası'na. Termoteknik şirketi günaydınlar Agam demiş. Günaydınlar Ender'im. Aynen Yusuf.

0: Şaştım, üçlü
1: insan biliyor. Düğün sezonunda söz nişan düğün alışverişlerinizde büyük kampanya, eskiyi getir yeniyi götür, o da Güneş Gold'tan efendim. Ana sponsorlarımızdan bir tanesi Güneş Gold. Güneş Gold hem yanınızda hem

Keçemiz'de kuyumculuk adına bir güneş doğdu biliyorsunuz. İsminden de belli. Kuyumcumuz Güneş Gold Atilla Bey orada. İki hanımefendiyle hizmetinizde efendim. Altın fiyatları biraz düştü. Değerlendirebilirsiniz. Bu konu hakkında da sizlerle oturup konuşuyor. Hem yanınızda hem yarınınızda diyoruz ya işte bu mesele. Mikhail Kaloli 22 adı Güneş Gold. Cumartesi günleri de açık. Güneş Gold. Güneş Gold yaz tatili dolayısıyla kapatacak mı? Dinliyorsa bana bir yazsın Atilla Bey. Güneş Gold Kuyumculuk İskeçemiz'de şehir meydanına çok yakın. Sosyal medyada da Güneş Gold olarak takip edebilirsiniz. Wow. Wow. Süleyman Serkan, günaydınlar. Plastika Thrakis, Kalimera Soğuluş. İpro Enistasi dinliyor herhalde. Elleri yağlı değildir herhalde değil mi Ahmet Ustacığım? İyisi Allah Ahmet Ustam. İpro Enistasi.

Sabahın ilk ışıklarıyla her gün aynı tazelik ve lezzette sıcacık ve çok kibar poğaça dükkanı İpro'nun istasyonu. Poğaçanın, keyfinin ve efendim böreğin adresi. Yaka Pullman durağının tam karşısında İpro'nun istasyonu. Efendim günlük doğal kaliteli ve çok uygun fiyatlarıyla poğaçalar, börekler. Kıymalı, peynirli, tavuklu, ıspanaklı, kaşarlı, patatesli ve çikolatalı. Çok çeşit soğuk sandviçler ve tostları da bulabilirsiniz. Sabah 6-6.30'dan öğlen 2.30'a kadar. Hatta pazar günleri de açık artık, değil mi Ahmet? İpro'nun istasyonu pazar günleri açık. Doğru mu Ahmet?

0: Ayrıca siparişlerinizi Fagi Volt Box ve eFood'dan da yapabilirsiniz. İpro Üniversitesi'de kuru tropita, zambona pita, lukanikop pita, aplo, yemişto, acılı kaşar pita ve pizzalar ve çok çeşit tostlar çiğ olarak da satın alabilirsiniz. Bu ürünleri yavaş stüdyoda kırıyoruz bu arada. Yavaş oğlum Hacim. Bunlar Erasmio Paralyas'ında olmuş ya kardeşim, yapın edin yiyin için ama çöpleri orada bırakmayın. Kırık şişeler ve çöpler, ateş yakılmış çöpler kalmış. Şaşırdık mı? Hı? Hani gittiğimiz yeri kirletiyoruz, okey, çöpleri bari topla be mübarek. Be mübarek. Oynama şıkıdım şıkıdım. Yedin içtin eğlendin çok güzel, kaçarken sabahleyin topla çöplerini. İşte doğayı korumazsak de böyle sıcaklarla, depremlerle, daha birçok şeyle böyle cezalandırılırız.
1: Ah yanar döner acayipsin.

0: Aylin mi? Aylin Radyo Kralı'nın Kral FM'in kraliçelerinden bir tanesi. Tabii Aylin'im, Arzu Hanım. Aylin, biz de o tişörtlerden istiyoruz diyorlar. Yok öyle herkese. Bitti o tişörtler. Verdik onları. Bitti onlar. Teşekkür ederim video için Aylin'im. Çok sağ ol canım benim.
1: Hepsi seninle. Aynama şıkıdım şıkıdım. Aynama şıkıdım şıkıdım. Aynama şıkıdım şıkıdım. Ah yanar döner acayipsin. Aynama şıkıdım şıkıdım. Aynama şıkıdım şıkıdım. Aynama şıkıdım şıkıdım. Ah yanar.

0: döner acayip sin.
1: Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım.
0: Ah yanar döner acayip sin.

0: Popüler kültürün geleneksel sohbet ve muhabbetle buluştuğu radyo. Kral FM.
1: Komşulara basmadan konuşuyoruz. Sarı mikrofona fısıldayan adam. Günaydın Arcanlar, hoş geldiniz. Güzel bir cuma günü İskeçimizde. Harika bir hava var dışarıda. Günaydın Haşim birader. Öncelikle nasılsın? İyi zanda olsun be kardeşim. Sen nasılsın bakalım? Allah seni inandırsın. 3 hafta önce akşamları kalorifer yakıyorduk. Şimdi sıcaktan şikayet ediyoruz. Şu insanoğlu ne kadar nankör. Yanıyoruz diye şikayet ediyoruz. Size ve bu aşırı sıcaklıklarda çalışmak zorunda olan tüm çalışanlara kolaylıklar diliyorum. Full'den Almanya'dan selamlar sevgiler. Mehmet ustacığım. Mehmet biraderim teşekkürler. Kolay gelsin. Sıcakta çalışan arkadaşlara da çok çok kolaylıklar diliyoruz. Gerçekten öyle. Almanya'da 3-4 hafta önce kalorifer yakıyorduk. Şimdi çok sıcaklar, aşırı sıcaklar ki Almanya veya Avrupa bu sıcaklıklara alışık da değil. Değil mi Mehmet? Seferihisar Mehmet. Reyhan Hanım, pardon, hoş geldiniz. Hayırlı yayınlar, hayırlı, bol neşeli bir gün diliyorum Haşim Bey. Teşekkürler Reyhan Hanım. Çok sıcak, yanıyoruz, yanıyoruz demiş Reyhan Mustafa Hanım efendi. Kaç derece dışarısı? Soğuk dondurma var. Dondurma vanilya, çikolatalı, muzlu, çilekli. Kral efendi dondurmalar, kral dondurmalar. Dinleyenler kulübünün krallarına ve kraliçelerine. Kaç derece var Reykan Mustafa Hanım efendi, dışarısı kaç derece? Nefes Tekinoğlu. Selam Haşim Çolak, radyo merkezi mi Kral FM'in? Şarkı çalarken konuşmazsanız, konuşmasanız mı o kadar çok rica ederim. Aa bakalım. De böyle şikayetlerinizi de yazın. Nefes Hanım çok pardon. Nefes Tekinoğlu. Ya bu şarkıları çalarken konuşmasana o kadar demiş. Mentere Cahşim. Teşekkürler Nefes Tekinoğlu. Demek ki dinleyici rahatsız olmuş şarkıları çalarken. Bu fon müziğinde konuşabilirim değil mi? Nefes. Oo, ne kadar da güzel isminiz var.

Aylin duydun değil mi? Nefes Hanım demiş ki şarkıların üzerine konuşma demiş bundan sonra. Reklam arasında bunu bir dinle. Durmuş alakam. Aşım sevdi seni. Ali oğlu İhmet günaydınlar. Kral FM'e kardeşim benim bir... Karaçanlar'daki İsmail'e Tapancı'ya çok selamlarımı gönderir misin? Ali'den İsmail'im çok selamım var Himmetoğlu Ali kardeşimizden. Cenaze hizmetleri Serhun Deloğlu Merkez Gökçeler Köyü İskeçe'de Panagi Çağlar 69'da İnanı'da caminin karşısında Serhun kardeşimiz. Her türlü cenaze işlemleri için elektronik faturaları anında hazırlıyor böyle bilgisayarıyla timologyalar, apodiksiler, gömü işlemleri, defin hizmetleri, klimalı tabut, mezar yapımı, cenaze esnasında gerekli her türlü malzeme Serhun Deloğlu cenaze hizmetlerinde. Hastanelerden ve havaalanlarından ve de Türkiye'den cenazelerinizin taşınması için iki tane cenaze nakil aracı. Bu tür nakil işlemlerinde her türlü gerekli kağıt işlemlerinin halledilmesi, her koşulda, her mevsimde, sıcakta veya soğukta çadır kurulumu ve sandalyelerde temin ediyor. Şey var mı Serhun Deloğlu, Serhun kardeşim böyle sıcak havalarda pervane falan hizmeti var mı? Soralım canım, belki böyle bir hizmeti de vardır, onu da ekleyelim metne hemen. Facebook ve Instagram'da cenaze hizmetleri Serhun olarak takip edin. 698-77-99-377-7-24 saat arayacağınız telefon numaraları. Eyvallah Fatih'im, programdan sonra arayacağım ben seni. Okay.

0: Η δική σας φωνή.
1: Συζήτησες.
0: Your voice.
2: Efendim Osman, söyle Mehmet Osman. Abim annem rica diye deminden beri bana senden rica edeyim, sevemedim kara gözlüm, seni dinlerlermiş evde. Epçe. Sen aşık abimle anlaşıyorsun diyeler. Dinleyelim onlar, sen yaz bakayım bana şimdi. De bu saatte dinlerlerse annen ismini de yazsana oğlum. Mehmet Osman. Ah be Osman, ah be Mehmet'im, hep akıl vereceğim sana. Zaten bize de azıcık kaldı. Akıl vere vere. Geçenlerde bir dinleyicim yazdı. Haşim dedi, akıl verme dedi, huzur ver dedi. Allah'ım. Tercisine, berberine, manikürcüsüne, kunduracısına, çiftçisine, esnafına, balıkçısına, lotocusuna, isyankarına, sağcısına, solcusuna, elektrikçisine, fayansçısına. Günaydınlar. Kolay gelsin. Semaya ve denize, dağlara ve dağ devirenlere, kuranlara, bozanlara, sükunete, mevcudata merhabayın. Gülcan Hanım, sizin bu Mehmet Osman oğlunuz çok şeker, çok tatlı, beyefendi bir oğlan. Kahrettiriyorum arada, kahrettiriyorum. Yaramazlık yapıyorum, dinliyor mu sizi? Gülcan Hanım. Siz de dinlemezse hemen bana yazın. Sizde kaç derece şu an? Stüdyonun içinde 29 derece var o ya. Dışarısı da bir 30 falan vardır herhalde. Stüdyonun içindeki 29 dereceyi gösteriyor. Temper. Hey Mr. Sezer. After the reklamlardan sonra. If I were, I wouldn't. Aa dedim, sesim çıkmadı. Yazın Gülcan Hanım, yazın. Bu oğlan sizi dinliyor mu dinlemiyor mu, ona göre. Siz dinlemiyorsa bundan sonra hiç şarkılarını falan çalmam. ...30 derece var herhalde... ...arabanın kliması da olmadı daha... ...pişiyorum... ...arabanın kliması için... ...oto elektrikçisi Sami... ...Ahmet Sami Ustam'a gideceksiniz... ...Reyhan Mustafa Hanım efendi... ...ha siz almaya dediniz... ...pardon gelince gidin... ...iki tane yeni klima aldı... ...klima makinesi aldı daha doğrusu... ...Ahmet Sami Ustam... ...İkusüsü... ...Oktoy Şoktoy Vuruyor'dan... ...yani... ...İskeçe Kavala istikametinde... ...İskeçe'ye çıkarken sağ tarafta... ...iki tane yeni klima makinesiyle... ...klima temizliği ve klima sıvılarının kontrolü... ...sıcaklar geliyor... ...arabanızı baktırın... Oto elektrikçisi Elektrologos Ahmet Sami Ustam'da. Ustanın çantası bozuk derler. Bizim işte o hesap. Başkasının arabalarının tamirden kendimize sıra gelmiyor.

Ayrıca Nefes Hanım, estağfurullah, siz tabii ki böyle şikayetlerinizi ya da radyoda daha iyi olması için önerilerinizi, tavsiyelerinizi tabii ki gönderebilirsiniz. Hiç rahatsız olmadım, estağfurullah, siz rahat olun. Böyle uyarıları dinleyicilerim de yapıyor Nefes Hanım, hiç merak etmeyin. Nefes Tekinoğlu, Almanya'dan mı yazıyorsunuz? Onları da bir yazın, teşekkür ederim. Şöyle sponsorumu bir tamamlayayım. Güvenli sürüş ve yolculuklar için uzman ve profesyonel ustamız, doğru adres, uygun fiyatlar, Oto elektrikçisi Ahmet Sami Ustam. Sam.electrician Instagram'daki hesabı, cep telefonu 693-979-2743. Arabanızın elektriği, cereyan işleri bizden, sorunsuz sürüş keyfi ve rahatlığı sizden, Oto elektrikçisi, elektrologos Ahmet Sami Ustam.

Can Selim hoş geldin. Günaydın Aşım abim. Kolay gelsin. İyi yayınlar. Aylin arkadaşımıza bluzu çok yakışmış. Gerçekten. Gördün değil mi videoda da? Radyo mu konuşmadan olur mu? YouTube'dan şarkı dinlemiyoruz sonuçta. Hadi Cansel Hanım, Nefes Hanımefendi demiş ki yani şarkıların üzerine pek fazla konuşmuyorum demiş ki ya, hakkı da var. Ne küfürler duyuyorum ben. Dayı bugün yine çok küfür yedim. Niye? Oğlum güzel şarkının üzerine konuşuyorsun dediler. Buyurun. Sevemedim Karagöz'ü, buyurun. Mehmet Osman.

Dayanamadı gene bu Haşim, konuşacak gene Gülcan Hanım. Gülcan Aloğlu. Merhabalar Gülcan Hanım. Ben Mehmet'in annesiyim, oğlumla gurur duyuyorum. Biz de. Artist gibi kısa. Kolay gelsin demiş Gülcan Hanım. Teşekkür ederim. Sizleri dinliyoruz, kahve içiyoruz. Eltim ve kaynanamla. Onların da selamları var sizlere. Kaynananızın ellerinden öpüyorum efendim. Saygılar, selamlar.

Mehmet dostum, biladerim son açmış radyonun sesini. Rahatsızlık vermeyelim etrafa Mehmet'im. Küfür etmesinler sonra. Alo Molla Hanım efendi, hoş geldiniz. Selamlar. Güzel bir hafta sonu diliyorum bütün dinleyicilerime. Tam benim sevdiğim şarkılar. Radyoyu son ses açtım. Ver coşkuyu demiş Mehmet. Sallayayım Ceryan'ı. Ya buradan sallayayım, ha bakalım. Dondurma isteyen var mı?

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Senin için balıkçılık bir tutkuysa, dalış dünyayla bağını koparma şeklinse, kamp yapmak özgürlüğün anlamıysa, Fishing Corner tam 40 yıldır deniz ve doğa tutkunlarının buluşma noktası. 250 metrekarelik devasa mağazamızda her şey var. Olta kamışları, makaralar, yapay yemler, zıpkınlar, maskeler, paletler, dalış kıyafetleri ve tabii ki kamp malzemeleri. Fishing Corner, Saranda Eklisyon 3, Pet Corner'in alt katında. Telefon 25410-264-15 ve internet adresi fishingcorner.gr. Fishing Corner, deniz, doğa, özgürlük.

Oradan bana mesajı göndermiş. Ben de cevap olarak yazdım. Bak istersen sen. Vistonida efendim. Mert kardeşimiz Yalın'da Kopterdo Vistonida'da altın değerinde bir sıvı. Vistonida'nın zeytinyağları gerçekten kokusuyla, lezzetiyle sağlıklı yemeklerinize, sağlığınıza, sofralarınıza asırlık bereketiyle Vistonida zeytinyağları bütün yıl boyunca zeytinyağı satışları mevcut. Gerek Yalın'da gerek Almanya'da. İletişim bilgileri Almanya için, Avrupa için www.vistonida.de. Son teknoloji makineleriyle mükemmel yağ üretimi gerek Almanya'da gerek memleketimizde Yalın'da, Kopterdo'da, Vistonida Olive Oil Elio Trevio. Lay lay lay lay lay lay lay. Fidandan ağaca, ağaçtan zeytine ve zeytinden kaliteli, sağlıklı ve gerçekten ekonomik ve uygun fiyatlarıyla, profesyonel işleriyle sizin için 1 litrelik, 2,5 litrelik, 5 litrelik, 10 litrelik ve 15 kilogramlık tenekelerde hazırlanıyor. Sipariş veriyorsunuz telefonla veya sosyal medyadan. Hazırlayın diyorsunuz Mert'e, Vistoni'de gidip alabilirsiniz. Gözünüzün önünde de sağlıklı ve ekonomik bir şekilde bu 1 litrelik, 2,5 litrelik, 5 litrelik, 10 litrelik artı eğer sizin depolama, ne bileyim böyle şişeleriniz, camlar, kavanozlarınız ya da tenekeler varsa onlara da Vistoni'de zeytinyağlarını tabii ki depoluyorlar. 698-74-51-656 693-31-60-160 Vistoni'de zeytinyağı fabrikası, soğuk sıkım süzme yağ fabrikası sahibi ve çalışanları bütün üreticilere iyi ve bereketli bir sezon, güzel bir yaz sezonu da hem Kral Efendi dinleyicisine hem de bütün müşterilerine diyor. Vistoni'de soğuk sıkım süzme yağ fabrikası Vistoni'de. Mert teşekkürler. Güzel bir hafta sonu diliyorum Mert size de. Sezer'im 11.30 reklamlarından sonra alacağım seni canlı yayına, eğer müsait sen de tamam. Abim sana canı gönülden teşekkür ederim. Bu samimiyetin ve ben dahil her dinleyicinle ilgilendiğin için rica ederim, ne demek. Aşım Agam burada. Allah gönlünüze göre versin Mehmet Osman'ım. Merak etme. Sırdaşım oldu.

Günay. Günay Hanımcığım, Aşım şarkıda konuşma. Şu şarkı vay vay kara gözlüm çok harika. Kolay gelsin Aşım. Mine Hanım da yazmış. Konuşmadım vallahi Mine Hanımcığım. Hiç konuşmadım o şarkıda. Bundan sonra şarkılar üzerinde konuşmamaya gayret göstereceğim. Sağ olun Mehmet. Ahmet Usta, biraz sonra dinleyeceğim sesli mesajını. İyi, sağ ol Ahmet Ustacığımız. İproyunistasi. Bu arada dur bakayım. Tamam, ona da bakacağız biraz sonra. Tostekitu Bobo. Seyden İdris'im, tişörtlerden sorular. Dedim ki birkaç dinleyicim yazdı. Ailenin üzerinde görmüşler. Çok harika tişörtler demişler. Ailene tekrar teşekkür ediyorum. O güzel videosu için benimle paylaştı. Facebook'ta da paylaşacağım. Tamam Sezen'im, 11.30 reklamlarından sonra alacağım seni. Tostekitu Bobo, Seyden İdris. Oğlak kuzu çevirme ve kokoreçler siparişlerinize göre. Hafta sonu mangal full yanıyor. Izgara, pirzola, köfte, tavuk çevirme, kızarmış piliç. Etin dokusu mangalın kokusuyla birleşiyor. Nerede? Peleketi Bekirli'de. Tostekitu Bobo'da. Aynı şekilde Instagram'da bulabilirsiniz. Tostekitu Bobo'yu pazartesi hariç her gün öğlen saat 12'den gece geç saatlere kadar, özellikle yazın, 2026 FIFA Dünya Kupası ile birlikte ateş alıyor, ateş alıyor. Çıkın çıkın çıkın çıkın, gidiverin. Tostekitu Bobo'ya. Ekmek ve pide de döner, tavuk, mangal başı lezzetler, aradığınız lezzetli mezeler, mevsim salataları, her çeşit salata, orektika, iştah açıcı mezeler, burgerler, sandviçler, çok çeşit içecekler, hoşafla birlikte. Soğuk kavun ve karpuz var, bak. Yediniz, içtiniz. Ve Bobo'ya diyorsunuz ki, seyredenize my friend, soğuk bir şeyler var mı? Olmam mı? Olmam mı hiç? Soğuk kavun, soğuk karpuz. Bir gör azıcık be, bir gör azıcık. Bırak, bırak, bırak. Tostekitu Bobo, geliş menüsüyle ve ciğer şiş ile birlikte siz kıymetli müşterilerini bekliyor. Teşekkürler Bobo, kolay gelsin. Kazançlı, bereketli bir hafta sonu olsun bütün esnafımıza. Nedim, ne oldu oğlum, Esil'in doğum gününü unuttu. Şarkı göndereceğim Esil'ime.

Lay. Master Travel, let's go. Sınırları aşın, dünyayı Master Travel ile gezin, keşfedin, hayatın tadını çıkarın. Yepyeni ama çok çok tecrübeli Master Travel çalışanları, oradaki elemanlar. İşte onlardan bir tanesi 15-19 Temmuz günlerinde DJ Mahmut Orhan konseri var. Bodrum turu, 4 yıldızlı La Donia Oteli Delmar'da. Efendim, unutulmaz bir yaz sizleri bekliyor. Tabii ki Master Travel ile 15-19 Temmuz tarihleri arasında yerinizi, biletinizi ayırtın. Sınırlı sayıda DJ Mahmut Orhan'ın konseri de bu biletin içinde, bu fiyatların içinde. Gidiş geliş, pullmanlar, pullman, otobüs daha doğrusu. DJ Mahmut Orhan konseri, konaklama, Bodrum turu, hepsi 4 yıldızlı otelde dahil olmak üzere. Sadece ve sadece ne kadardı? Hemen söylüyorum, 550 euro Master Travel'de. Profesyonel deneyim ve tecrübeyle Master Travel Saroğlu Ayakkabı Mağazası'nın karşısında Panagiçaldar 19'da 3 milyon otele anında rezervasyon. Yunan Adaları'na ve Türk sahillerine turlar. Ekonomik paketler, balayı paketleri, bütün havayolu şirketlerine kazançlı çıkacağınız uçak biletleri temini, lüks araçlar ve araç içi kahve ve içecek servisiyle sizi hem mekanınızdan alıp havaalanlarına güvenli transfer, hem de havaalanınızdan evinize ulaştırıyor Master Travel. Araba kiralama hizmetleri, Almanca, Belçika dilinde, Hollandaca ve İngilizce resmi evrak çevirileri Master Travel'de Gümülcülü Sokağı 19'daki yeni ofisinde. Size hizmet için emrinizde. Instagram ve Facebook'tan, sosyal medyada Master Travel olarak az önce söylediğim fırsatları da kaçırmayın, takip edebilirsiniz. İnternet net sayfası www.mastertravel.gr. Kolay gelsin.

hizmet, güler yüzlü personel, mini market ürünleriyle ve çok yakında Mikel marka kahvesiyle. La la li la la la. Demokritos 39'da Epal karşısı Sisi Oteli'nin altında. Kikliko'da, oradaki adı da Avin Drive. Bandak Şaban. Benzininizi almaya gittiğinizde mini marketinden alışveriş yapabilirsiniz. Mikel marka kahvesini yudumlayabilirsiniz, alabilirsiniz. Artı Gaziantep'in meşhur mangal kömürü Tezyak. Bu isim de güzelmiş. Gaziantep'ten geliyorlar, odun kömürlerini de bulabilirsiniz. Avin Drive'da ve ayrıca uzun yıllardan beri kaliteli hizmeti ve uygun fiyatlarıyla İskeçe Portalı Az Yolu 4. kilometrede elin benzin istasyonunda sahibi kendileri. Avin Drive, temiz enerji, güçlü performans, aracınızın dostu, akaryakıt istasyonları, Avin Elin Drive, Şaban Bandak, hizmetinizde efendim. Çok kısa zaman.

Şöyle cevap gönderdi Mehmet'im. Şaka tabii ki de kimseyi rahatsız edecek bir davranışta bulunmayız evvelallah demiş. Adamsın. Ra la ile. Cansel'in bir tane çok teşekkür ediyorum. İsteyenler var madem yap şovunu, göster krallığını, kartallığını abim. Onu hemen ben Bobo'yla bir konuşayım bakayım. Kartal içi Aylin.

Günaydınlar. Günaydınlar Aşım abim, Mehmet'ime kolay gelsin. Şekerci mi baban senin? Şarkısını çalar mısın yeğenim Mehmet için? İşte enerji gelsin çalışırken, ben yengesi Fatma Hanım. Şekerci mi baban senin? Kim söylüyordu onu ya Fatma Hanım?

Siz bana bir yazın Fatma Hanım, bakayım kim söylüyordu. Bulduramadım şimdi. O kadar çok şey var ki şu anda kafamda, e-mailler, mesajlar falan filan. Şekercim.

Esel'imin doğum gününü kutluyorum Nedim'cim. Bir şarkı hazırladım sonra böyle. Onu da dinleteceğim, doğum günü şarkısı. Esil kardeşim benim. Esil canım ciğerim benim. Doğum günün kutlu olsun Esel'im. Çok çok uzun sağlıklı yılların olsun, ömrün olsun inşallah.

Vakit şarkıyı bölmedim, bitiyordu ona, oradan girdim şarkıya böyle. Tam bitiyordu, orada başladım konuşmaya. Fatma Hanım merhabalar, tabii ki de Haşim abi, bir de Almanya'dan halamlar geldi, onlara da çok selamlar. Fatma, Samet, Fatoş hanımefendinin halaları Almanya'dan, hoş geldiniz efendim, şeref verdiniz. Ales kılar mısınız, iyi misiniz? Bundaba, babam için de sonra En Astralos, Ines Di Porta çalar mısın, çok selamlar babama. İsmi Niyazi. Niyazi Usta, kolay gelsin. En Astralos Di Porta diladi. Poz hafta. Niyazi Usta, kolay gelsin bakalım. Tamam Can Selim, sen Aylin kardeşime bir sor, tamam mı? O daha iyi bilir.

0: Monte, Monte, Monte.
1: César, are you ready, my friend? Can I call you, Mr. César? If you want, call me. I'll call you. Abash. Hey, marjinal bir çocuk sizlerle birlikte olacak. Gerçekten marjinal akşam 2.30'da. Bana mesaj yazmak ne lan Sezer? Gecenin 2.30'da mesaj niye yazıyorsun arkadaş? Abi uydun mu? Yok, rüyada konuşuyorum Sezer. Call me please Mr. Sezer. Dondurmacı Sezer.

0: Dur. Bir dakika. Sezer. Dur. Hay Allah'ım ya. Benim bu telefon. Dur. Alkışları çıkacağım. Bir dakika bekle. Bekle azıcık. Bekliyor mu? Sezer. Duyuyor musun beni Sezer?
1: Alo.
0: Ha,
1: alo.
0: Şimdi geldi sesin. Bekle azıcık. Alkış çıkacağım. Bekle. Sonra tekrar canlı yayında hani merhaba diyeceksin. Tamam mı Sezer? Bekle azıcık. Bekle.
1: Hani seyirciler bunu dinle. Seyirciler mi?
0: Heh, yani, dinleyici bu.
1: Dinleyiciler dinlemezmiş gibi aramızda prova yapmamış.
0: Ya prova yap. Dinleme. Kimse duymuyor bizi aramızda. Alkışlara gireceğim. Sen hemen good morning diye gir, tamam mı? İyi olacak bak giriş.
1: Dur. Anlamadım. Alkış gelecek. Ondan sonra merhaba diyeceğim.
0: Ya alkışları ben vereceğim. Sonra Sezer hoş geldin diyeceğim. Sen orada gir, tamam mı? Dinleyiciler dinlemiyorlar zaten bizi. Tamam abi. Arka planda program yapıyorsun. Okey. Harikasın. Bekle şimdi.
1: Ama çok ufak bir sıkıntı var. Ben alkışlar duymuyorum. Onu ne yapacağım?
0: Tamam oğlum, alkışlar bitince ben sana Sezer hoş geldin diyeceğim ya oğlum. Çaktırmasana be. Ah be.
1: 3'ten geriye saysan çok.
0: Sayacağım. Ben sana 3'ten değil 13'ten geri sayacağım. Merak etme. Dur azıcık toparlayayım ortada. Dur. Hadi. 3 2 1 ve Sezer programımızda. Sezer hoş geldin. Verdim alkışı.
1: Kaçırdım galiba. Merhaba.
0: Ha, hoş geldin Sezer'im.
1: İnşallah doğru yerde girdik ama hayırlısı, hiç duymadım hiç.
0: Anlat hayatım, anlat kardeşim Sezer'im. How are you?
1: Öncelikle bir yanlış anlaşılmayı dinleyicilerle bir aramızda şey yapmak isterim. Ben size gece 2:30'da yazmadım, bu bir. Bunda yalan haber.
0: Yazmamışmış.
1: Şimdi bunları yaşanmış gibi burada anlatmak hiç yakışmadı. Geceğin iki buçuğu dildi benim için. On iki buçuktu kardeşim.
0: Senin için 12:30'tu, benim için 2:30'tu yalnız. Nasıl yapacağız o işi orası, şimdi?
1: Orası seni bağlar Sayın Ayşim. Ellik bir şey yok burada. Ben 12:30'dum. Ayrıca. Ben 2:30'da yazmam hani problem değil ama sen durup durarken 2:30'da mezarlık storyleri atma. Bu normal da hani ben story'e cevap vermem normal. Tamam hani takdiri dinleyicilere bırakıyorum hani okey. Ne yaptıysam hani gören atsın. Ne baksınlar Instagram'a Aşık Çolak girsin. Ne baksınlar hani.
0: Baktılar oğlum, tamam işte. Yani niye onu zincirli kuyuyla bağladın sen? Ray la la la la la.
1: Her canlı bir gün aşımı tadı. Hayır, niye bir şey tak?
0: Her canlı bir gün ölümü tadacaktır. Gün...
1: Ha ölümü, tamam, okey.
0: İlber Ortaylı Hoca da diyordu ya, bunları mezarlıklara yazmayın diyordu. Böyle devlet dairelerine falan üst kademedeki insanların oturdukları yerlere yazın. Her canlı ölümü bir gün tadacak diyordu. İlber Ortaylı Hoca söylüyordu onu Sezer'im.
1: Devlet dairesine yazacaksın da hani öbür dünyadan korkacak diye de ondan hani rüşveti çalmayı çırpmayı bırakacak bile mi?
0: Kesin.
1: Hani
0: kesin.
1: Buna kimin hani biliyorsun hani doğum günü olan küçük kardeşimiz Nedim Aga Engiz hani o inanır ona şu anda ama biz zor hani. İnanmam. Varsa da tepe gözlüklerde hiç çıkamazsın, aynen devam.
0: Sezer sıcaklarla nasıl gidersin bakalım, bak kara kızarım benim. Sıcak mı oraları?
1: Sıcaktan mı konuşuyorum? Hani bu sıcağa bir değinmezsek olmayacak zaten haftamızın şeyi hani konusu.
0: Gerçekten bak Almanya'da da böyle, Hollanda'da, Belçika'da yazdılar. Böyle Fransa'dan, Paris'ten yazıyorlar. Onlarda bile çok sıcak olmuş bu hafta Sezer.
1: Ben ıslam.
0: Duyuyor musun Sezer'cim? He?
1: Alo.
0: Ha duyuyorum, anlat sen, duyuyorum, buradayım.
1: Ben ıslağım şu anda, ıslağım bildiğin.
0: Islandı, terledin o derece yani, o kadar sıcak. Kaç derece var şu anda?
1: Terlemedim ya. Yok terlemedim, bak Haşim Bey ağzıma laflar koyuyorsunuz. Benim ağzımdan terledim lafı çıkmadı bu bir. Lütfen. Terledim demedim, ıslağım dedim. Hani spesifik olarak bir bölgede belirtmedim. Tüm önden ıslağım. Yağmur suyunda yağmur yağdı, yağmur. Onu diyorum.
0: Ama
1: güzel tarafını bilir misin? Hani 25-30 derecede bir yağmur yağdı. Asfalt zaten sıcacıktı. Yağmur bile yere düşerken bile
0: cıs yapıyor yere düşünce cıs.
1: böyle bir yağmur yağdı. Şu anda o yağmurda yerden böyle buharlaşmaya başladı.
0: Of of of.
1: Hani jacuzzi'de miyiz, saunada mıyız? Hani bakıyorum üstsüz gezmeye başladım. Ne bir tane bak bornozdan geçeyim. Şurada bir tane ne var daha yazıyor. Önünü kapatabiliriz. Tamam. Hani bir tanesine bakıyorum bütün bak. Baba şaka yaparsam bütün camlar açık, ön kapı da açık evde. Nivani yok, hepsi açık.
0: Sıcaklamış arkadaş, sıcaklamış. Nemden dolayı.
1: Hani inşallah sadece kapılar açıktır, içeride kimse görürme. Yani onların ne durumda olduğunu tahmin edebiliriz.
0: Aynen. Sen gözlemliyorsun onları da. Heh.
1: Yapacağım, benim işim o. Bütün gün bir oradayım, bir buradayım. bereket klimaları ama geri döndüm de. Hani bu haftanın ortasında bak senede koca İngiltere'de haftada bir kere bilemedin iki kere tövbe sıcak hava oluyor. O da şimdilik buraya da büyük ihtimal daha beter olacak da neyse. Ulan senede iki hafta yaz oluyor. Ben bütün sene ben kullanıyorum burada ben vanım var. Sprinter hani her şeyi kliması tamam. Gıcır gıcır araba. Hı-hı. Ulan senenin en sıcak gününde 35 derece okullar kapanmış. Evden çıkmayın derler. Sen ben arabamı almışsın. Beğenmişsin be bir tane 2017 model bir düşük model. Ne kliması var ne bir şey. Bir de dalga geçiyormuş gibi tavana böyle bir tane ufak pervane çıkıyor vermişler böyle. Hani böyle ensene böyle üfleye gibi arkadan hoca gelmiş böyle iş yapıyor böyle sade.
0: O gene hiç fayda etmiyor yani değil mi?
1: 35 derece sıcakta. Ertesi sabah vardım aynı gün çalıştım. Neyse hani 3 kilo verdim derler ki ayrı mesele. Ertesi sabah depoya döndüm. Dedim bile bu olmayacak. Nerede benim arabam? Senin araban dışarıda. Dedim benim arabam neden dışarıda? Hani içeride olması lazım. Hani ben o arabaya bineyim atlayayım gideyim hani o arabayı kullanayım değil mi? Hayır. İşte onu sülemediler. Ben de koymadım. Yine eski arabayı ben koyuvermiş.
0: Bak dedim, ne geldi başımıza. Bakın buraya.
1: Dedim kaçıyorum ben. Ben dedim anahtarları dedim. Ben o arabayı içeri sokacağım. Bütün bu içindeki malları da hepsini buraya değiştireceğim. Gerekirse bir saat geç çıkacağım depolan. Ben bir kere daha bu sıcakta klimasını dışarı çıkmıyorum arkadaşlar. Sen orada depona oturmuşsun. Bütün gün
0: klimanın altında
1: muhtasın. Ha. Git kullan bir gün daha bayağı ne olacak? Hay git sen altta kullan ben oturayım orada bilgisayarın başına. Hay git sen kullan bir gün ha.
0: Yarım gün bile dayanamaz. Aa. Yarım gün bile dayanamaz Sezer'im. Ya. Ver Sezer'in oradan arabasını.
1: Kapıdan adım attın. Hem hani sipariş yama başlayacak. Bundan bir de yemeği içmeyi de çok seviyor. Bundan evet. Hani yaz geldi dondurma alayım. Kış geldi sosis yiyeyim. Hani illa ağzında bir şey olmasın lazım. Başka türlü beygir gibi beygir. Geviş getirmenin ya. Rahatlar olmayı. Geviş getirecek illa.
0: Sen iyi çözümlemişsin oğlum İngilizleri vallahi billahi helal olsun sana be Sezer'im. Bir tanesin.
1: Bir de bu İngilizler ev yapmayı da bilmiyor onu fark ettim. Hani bütün sorun bizim burada evlerde. Hani klimayı geçtim o zaten Allah getirir. Dün haberlerde dinliyorum diyor İngiltere'de evlerin sadece %5'inde var klima diye. %5.
0: Ciddi mi söylüyorsun? Bütün İngiltere'de %5'inde çok az.
1: Bütün İngiltere'de sadece %5'inde varmış. Bir de İngiltere'nin ortalama yaz derecesi kaçmış dinleyiciler bir tahmin etsin kaç olabilir hani ortalama yaz ya, burada kaç olarmış derece biliyor musun?
0: Ne yazın mı?
1: Yazın yaz aylar hani ortalamamız neymiş burada biliyor musun İngiltere'de?
0: Ben bir tahmin edeyim mi 20 derece mi? Yok o kadar değil galiba.
1: 16.
0: Wow.
1: 16.
0: Ama Sezer. Bak ne
1: diyorsun? 34 derece olduğuna göre hızlı matematika hesaplayın kaç kat üstüne yapar. Hani.
0: Doğru. Şimdi bak ilerleyen zamanlarda bu climate change ile bu iklim değişiklikleri daha çok da sıcak olacak Batı Avrupa hatta İngiltere. Hani öyle öngörüyorum. Bilmiyorum sen ne diyorsun.
1: Tam da öyle olacak çünkü sezon abi işler hatta hani gene o aynı programda çok güzel bir söz kullandı abim bir şeyle de hani. Hani hayatınızın geri kalanının en serin yazını yaşayasın. Şu anda tadını çıkarın.
0: O kadar iddialı yani bu cümle. Vay.
1: Hani şu anda hani sıcak diye ağlanıyoruz hani. Hı-hı. Bu şu anda geri kalan yazlarımızın en serini buraya öte kademe daha da beter olacak demeye getirir adam lafı.
0: Oraya getirmiş.
1: Hani, siz yapın hesabını.
0: Sezer bak ne diyeceğim lan. Oğlum sen seneye başlasana klima satmaya İngilizlere. Tamam, klimacınız geldi.
1: Yemin ederim ben bu lafı dedim. Şu anda klima işine girersin dedim. Şu anda kazanç. Hani daha kimse ortalıkta klima bilme yok. Şu
0: aynen.
1: Anda gireceksin bu işe. Yapacaksın parayı bak. Maytap dilese.
0: Hayır be, maytap oynamıyorum. Sayın Süleyman, gerçekten şimdiden bas böyle kağıtlara, tamam mı? Klimalar önümüzdeki sezon için, hatta bu sezon için altyapıyı hazırla. Okey. Altyapıyı hazırlıyorsun, bir güzel reklam yapıyorsun. Klimaları tabii şimdi nereden bulursun ucuz fiyata? Seneye İngilizlere şey yap, tak yani. Takıver be kardeşim. Ya takamasan bile satıver yani.
1: Bir de bir yeni metot duydum. Radyoda İngilizle, hani klima olmadığı için kendilerince serinleyen yöntemler buluyorlar. Bir tanesi dedi.
0: Neymiş o?
1: Pervanenin önüne dedi. Pervanenin önüne dedi. Serermişim ıslak havluyu, nemli havluyu.
0: Tamam.
1: Hani pervanenin önüne seresin. Pervanenin havluyu azıcık daha kenarına koyasın. Bile üstüne bile. O hava bile daha bir serin. Neymiş bile soğuk olamış sözde. Denemedim. Hani ne? Almanya'daki. Almanya'daki oradaki dinleyiciler deneyebilirler. Büyük ihtimal orada da klima kültürü pek yoktur buradaki gibi.
0: Yok yok. Dinleyicilerle konuşuyoruz. Dinliyorsun zaten. O kadar fazla klima yok. İş yerlerinde falan belki olabilir de. O kadar çok klima Aykan, geniş bir şekilde kullanılmıyor Almanya'da.
1: Aykan, bu akşam gideriz, havlileri ıslayırız, pervaneyin önüne geçiriyoruz Aykan. Ondan sonra yarın herkesten durum raporu bekliyoruz Aykan. Deneyimlerini yazsınlar, bir şey yaramamış mı yaramamış diye.
0: Bakalım Sezer, kıymetli dinleyicilerim, Sezer bir öneri gösterdi. Bence pek fazla bir işe yaramaz mı oğlum? Bu kadar sıcaklıklarda şimdi havlu ısla, pervane önüne koy.
1: Şimdi termodinamik gibi düşünersen o serinlik bile o karı karşı gelersin oradan pervane de onu buradan bile sağ kıyısından köşesinden ittirince bir mantıklı da geldi açıkçası be, ama pervanem yok.
0: Oğlum sana bir pervane göndereceğim ben. Termodinamik yasalardan da haberi var. Sezer, oğlum Oxford'da mı okudun, Boğaziçi'nde mi okudun? Şaşırtıyorsun beni. Termodinamik yasalar. Vay vay vay. Alkış vereceğim. Bekle, konuşma azıcık. Dur azıcık, alkış vereceğim. Bekle bir dakikacık. Kıymetli dinleyiciler, Sezer termodinamik yasalarını da biliyor. O yüzden alkış hak ediyor. Fizik desen var. Atom altı parçacıklar var. Uranyum var. Nötron, proton, fotonlar var. Sezer var. Klima var. Çok büyük alkış verdim Sezer. Yürü.
1: İnşallah ben burada tesisinde oturayım, kütüphane gibi hiçbir şey duymuyorum şu anda. bütün sesler hani dinleyici duyuyor, sen kulaklıklara gideyim, ben burada hani oturayım bakışayım şu anda direksiyonla bakışayım.
0: Hiç ses çıkarma, ben ayarladım, arka planda güzel oldu. Hem alkışlar hem böyle şarkılarla. Sezer'in bir tanesin. Yarın çalışıyor musun?
1: İki tane daha. Yarın neyiz? Cumartesi yok, yarın çalışmayacağım.
0: Ben de çalışmıyorum yarın. Yarın radyoda yokum.
1: Sen hafta içinde yoksun ki. Hani hafta sonunda ne hal? Sen hafta içi gel, öpeceğiz başımıza koyacağız. Hafta sonu yokum. Yapma ben yokum. Vay arkadaş, yokmuş.
0: Sezer'cim çok teşekkür ederim.
1: Ha, kapatma istiyorsun.
0: Patron geldi. Okay. Birkaç tane e-mail var, onları göndermem lazım.
1: İnşallah Nefes Hanım hala daha dinliyordur. Hani 5 dakikayı geçti ya bizim muhabbet şarkının üstüne çok konuştuk. İnşallah kızmamıştır.
0: Yok canım, kızmamıştır. Nefes Hanım bugün katıldı Kral FM Radyo Kralı ailesine. Dedi şarkıların üzerine fazla konuşmasanız Haşim Bey, dedi ki haklı da yani Nefes Hanım Sezer. Bazen ben de kendimi tutamıyorum. Biri tamam beni dayandırsın. Canım. Biri beni durdursun Sezer artık.
1: Yo zaten radyo uğramışsın. Bir de şarkı aç orada, hiç konuşma, kenarda kahve iç. Neyin ya arkadaş, ondan sonra para kazan. Yok öyle şey, kabul etmiyorum kardeşim.
0: Seni tahmin ettiğin kadar para kazanmıyorum oğlum.
1: Neymiş be yürümez, ben parasında değilim. Herkes işini aile yapsın kardeşim, o kadar.
0: Sezer'im benim canım ciğerim.
1: Son 30 saniye ver. Ben son 30 saniye, ondan sonra yüzüne kapa. Son diyeceğim.
0: Hayır, kaparmayayım. Estağfurullah canım, hiç yüzüne kaparmayayım. Sezer'im çok teşekkür ederim. Nefes. Cansın. Allah seni başımızdan eksik etmesin.
1: Allah'ım kesme beni. Bir saniye kesme beni. Bak Nefes Hanım ondan güzel. İşte sen şarkıyı bırak, konuşanı bile kesesin. Ondan
0: olur. Söyle.
1: Dur son bir şey. Nefes. Ne diyeceğim, bunu unuttum. Yazıklarım olsun. Vallahi billahi.
0: Aklına gelince ararsın Sezer'im.
1: Ona yemin unuttum. Hep senden ötürü. Ha tamam dur. Aklıma geldi.
0: Ha söyle bakayım.
1: Nefes Hanım'ın Nefes Hanım'ın oyu bir, benim oyum da bir. O diğer hani şarkıların üstüne konuşma. Ben yine diyorum şarkıyı hiç açma, full konuşan Baykan. Oylamaya da sonra herkes yazsın. Hani buraya şarkı dinlemeye mi geliriz, yoksa Muhammed dinlemeye mi geliriz? Herkes orada belirtsin. Burası malum bir demokrasi. Malum şehir meydanı burası. Demokrasi meydanı. Herkes sandıklara versin oyunu o zaman.
0: Çok edepsiz kız at. Sezer'im, thank you so much. Thank you very much.
1: Thank you very much. Fazla da tutmayayım. Hadi görüşürüz.
0: Have a nice weekend. Bye bye.
1: Bye.
0: Adamın her şeyden haberi var. Canım ciğerim, Sezer'im benim, her şeyden haberi var. Bahçe biziz, gül bizdedir diyoruz. Bahçe de bizde, güller de bizde. Ağzına, fikirlerine, emeğine sağlık. Teşekkür ederim Sezer. Yemin ederim programa heyecan katıyorsun. Harikasın oğlum sen. Thank you so much, Mr. Sezer.

Sezen Hanım, senin için o kadar çok mesaj gelmiş ki. Coşkun Mutuş kardeşim diyor, Almanya'da yeni yapılan evlerde klima artık konulmaya başlandı ama yeni ev yapan az kişi var demiş. Sezer bu işe girdi. İngiltere'ye, Almanya, Hollanda'ya, Belçika'ya, İtalya'ya, hatta Paris'e, Zimbabwe'ye bile klima satacak. Zeki kızan be. Mina Hanım Çanakkale'den yazmış. Sezer'im, Haşim, Sezer'e benden çok selam söyle. Onun konuşmaları benim çok hoşuma gidiyor. Çok güzel konuşuyor. Bize yakın olsaydı onun düğününe gidecektim. Ona çok çok mutluluklar diliyorum Haşim'cim demiş. Duydun değil mi Sezer'im? 22 Ağustos Sezer'in düğünü Mina Hanım'cığım. 22 Ağustos. Allah nasip kısmet ederse gidecek. O çocuk oraya gidecek. Dararay ray. Aga havlu hikaye, klima takıyoruz her ülkeye, her yere. Eyvallah. Deli Fişek, kolay gelsin, hayırlı işler. Her ülkeye klima takılır, İngiltere işini Sezer'le konuş. Sezer'i dinleyip de öyle kaçayım demiş Arzu Hanım da. Kaçamıyor yani, Arzu Hanım bile kaçamıyor Sezer. Halam da yazmış, can kulağıyla dinliyorum. Sezer Sezer bak, konuşmaktan sonra ben kaçıyorum demiş. Seni dinlemeyeceğim artık demiş. Aa! Duydun mu Sezer? İlaymoğlu, kolay gelsin bakalım. Merhaba.

Mısırlarını sulayan arkadaşlar var. Kurt arkadaşım Ali Milayimoğlu. Kurt diyor sıcaktan diyor bir şey olmaz ona diyor. Tarlaları suluyoruz dayı diyor. Salmış karıkları Mısır karıklarına doldurmuş onları suyla böyle sıcak. Yarın daha da sıcak olacak. Kolaylıklar diliyorum tarlada çalışanlara. Bizim burada gene her yer kapalı kapılar bacalar ama kendileri açık. Sezer'e katılıyorum. Full muhabbet bırak şarkıları. Şarkıları bırakıyoruz Sezer bundan sonra. Oya Hanım da öyle diyor. Bir daha çıkarın Sezer'i canlı yayına. Sezer dondurmacı.

Raif Ahmet de demiş ki Sezer. Aşı bakalım söyle Sezer'e hani o tatile gitti. Şimdi sıra bizde demiş. Lay lay lay lay lay. Sezer'in bizde klima yok şikayet etme. Tek tabanca yolluyor bunu. Diğer bir Sezer arkaya kardeşim de aramış Sezer. Onun adı da Sezer. Aşım abi arayın ben de iki Sezer arasında dilek tutasın. İki Sezer arasındaki dileğim Beşiktaş şampiyon olsun.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papa Dimao'nda. Telefon 2532-111-064.
3: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez halde. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
4: Lezzetler düşle. Düşle. Düşle.
5: Hayal kurmayı bırak. Hemen Verikotas'a git. İşte hayal ettiğin her şey orada.
6: Tavuklu pizza, tavuk pirzolası, tavalı kızartmalık tavuk çeşitleri, rulo tavuk çeşitleri ve hayal bile edemediğiniz daha birçok tavuk ürünleri.
5: Verikotas, yepyeni lezzetler tadacağınız, hazırlık aşaması gözlerinizin önünde gerçekleşen yüksek kaliteli tavuk ürünlerini en şık sunumlarla sizler için hazırlıyor.
6: Yepyeni, rüya gibi mekan Verikotas sizleri hayallerinizle buluşturuyor.
5: Adres İron 109. Telefon 2541-069-123-Kısanti. Verikotas, tavuğun hayal edemeyeceğiniz hali. Telefon 2541-069-123-Kısanti. Verikotas, tavuğun hayal edemeyeceğiniz hali.

0: modaya göre değil, kalbinize ve ruhunuza göre şarkılar.
1: Popüler kültürün geleneksel sohbet ve muhabbetle buluştuğu radyo, Kral FM.
2: Alo Sirtat'e, Durmuş Ali Agacım, Ahmet Özdemir'den Karabiberim. Hazırladım dayı. Bütün Konyalılara, bütün Paris'e ve de Sezer'i de unutma demiş. Oo, Sezer duydun mu? Durmuş Ali Agam, sana da armağan etti sıradaki şarkıyı. Ali Eblük kardeşim, Ali Eblük Karaköy'den. Merhabalar Ali'cim, nasılsın, iyisin? Dosse Pono, Mesut'um hoş geldin. Kaptanım benim. Sanki büyüyoruz. Büyüdünüz ve maşallah, maşallah, maşallah. Ne kadar güzel bir fotoğraf. Ne tarafa yolculuk? Denize mi? Herkese selamlar kaptanım. Mesut kaptanım benim. Çok güzel vallahi. Rönesans tablosu gibi bir fotoğraf. Dört mevsim var fotoğrafta. Fatoş Coffee Tuni özenle seçilmiş kahve çekirdeklerinden İli markasıyla çalışıyor. Fatoş Coffee Tuni kardeşim. Koştadino beni 41 Dinos'un arkasında. Instagram'da, Facebook'ta Patos Coffee olarak takip edebilirsiniz. Gümülcine'nin Kalfa Pastanesi'nin kalfa lokumları da var. Kavala kurabiyeleri de var. Aynı zamanda yurt dışına emekçi kardeşlerimizi de gönderiyorlar. Çalışmak isteyenler varsa yurt dışında Patos Coffee Tuni o konuda da yardımcı oluyor sizlere. Ha, tamam o zaman, hayırlı olsun bakalım. Hayırlı uğurlu olsun kaptanım, Mesut kaptanım. Lay lay lay. Bacanam hoş geldin, günaydın Kral Aşin. Günaydın Kral, tüm Kral FM ailesine selamlar. Almanya'dan, Almanya'ya vardın bile öyle mi? Dilara ile Melek'e de çok çok selamlar. Merhaba bakan be, merhabayım bayım. Merhaba bacanam, her şey yolculuk iyi geçti değil mi? Bir sıkıntı yok. Avin Drive Şaban Bandak, yola enerji ve güven katan yeni benzin istasyonu Avin Drive Bandak Şaban, İskeçemiz'de Demokritos 39, Epal karşısı Sisi Oteli'nin altında Kikloko'da. O yeni yaptığımız böyle döner kavşak var ya, Ada Kikloko, onun hemen yanında görüyorsunuz zaten. Çok yakın zamanda mini marketi hizmeti var. Ve Mikel marka kahvesini de bulabileceksiniz Avin Drive Bandak Şaban'da. Mikel kahvesi, yanlış duymadınız. Mikel. Ayrıca mini market hizmetinin yanında Gaziantep'in meşhur mangal kömürü, tez yak odun kömürlerinde satın alabilirsiniz. Mikel kahve var, mini market var, Avin Drive benzin istasyonu, akaryakıt yakıt istasyonu var, tez yak var. Uzun yılların kaliteli hizmeti ve uygun fiyatları ile İskeçe Portolaz yolu 4. kilometrede Elin benzin istasyonu ile de yanınızda ve hizmetinizde Avin Drive. Ceyhun kolay gelsin. Temiz enerji, güçlü performans, aracınızın dostu, akaryakıt istasyonları, Avin Elin Drive Şaban Bandak.
3: Ό,τι αγαπώ στον κόσμο, το έχω απόψε αγκαλιά. Κι ό,τι μου μείνει στη τσέπη, θα τα φάω.
2: Village Market Seller'da Gökçeler'de. Kaliteyi ucuz alın, kazançlı çıkın. Farklı düşünün, farklı alışveriş yapın. Süpermarkette kazançlı alışverişin çok uygun fiyatların yeni adresi Village Market Seller'u. Bu isimde Instagram'da da bulabilirsiniz. Akam, akam. Sürpriz kampanyalar, akıllı ve ucuz alışveriş ile kaçırmayacağınız fırsatlar hepçe. Akam, Village Market Seller'u'da. Raif, biliyor musun nerede bu market? Evlere ve iş yerlerine servis de var. 15 euro ve üzeri alışverişlerinizde siparişlerinizi Village Market Seller olarak iş yeri ve evlerinize kadar getiriyor. Pazar günleri hariç diğer günler 7-11, yani sabah 7'den gece 11'e kadar hizmetinizde açık süpermarket Village Market Seller'ı. Pazar günleri de 9-1 arası açık. Ayrıca Village Market Seller'da Rent-a-Car hizmeti de var. Uygun fiyatlarla araba kiralayabiliyorsunuz. Village Market Seller'ı Instagram'daki hesabından daha ayrıntılı bilgileri de bulabilirsiniz. Master Travel bomba gibi girdi. Turizm şirketine, turizm işindeki geniş bir tecrübeleri de var. Sınırları aşın, dünyayı Master Travel ile gezin, keşfedin, hayatın tadını çıkartın. Ela di que moela. Master Travel 15-19 Temmuz tarihleri arasında mükemmel bir organizasyon hazırladı. Master Travel, DJ Mahmut Orhan, artık Mahmut Orhan'ı bütün dünya tanıyor. Konser, Bodrum turu, 4 yıldızlı otel. Unutulmaz bir yaz sizleri bekliyor efendim. Master Travel'in fırsatlarını kaçırmayın. Sosyal medyada da Master Travel olarak takip edin. Lay lay, lay lay lay lay lay. Promosyon da şöyle. DJ Mahmut Orhan konseri dahil 4 yıldızlı otel. Her şey dahil konseptiyle konaklama. Her gece DJ ile eğlence dahil. Tur sadece 550 euro. Bence kaçırmayın. Cengiz kardeşimizle bir bağlantıya geçin. Master Travel. 3 milyon otele anında rezervasyon. Yunan adalarına ve Türk sahillerine turlar. Ekonomik paketler. Balayı paketleri. Bütün hava yolları şirketlerine kazançlı çıkacağınız uçak biletleri temini. Lüks araçlar ve araç içi kahve ve içecek servisiyle sizi hem mekanından alıp havaalanlarına güvenli transfer ediyor. Havaalanında da iş yerlerinize, evinize, gitmek istediğiniz yere de götürüyor Master Travel. Böyle bir hizmetleri de var. Araba kiralama var. Gümülcüne Sokağı 19'daki yeni ofisinde size hizmet için emrinizde. Eğlenceli ve keyifli zaman geçirmek isterseniz Master Travel ile tanışın. (541) 30 52 72 694 326 95 36 telefon numaraları. Tabii yurt dışından aramak istiyorsanız 0030 Yunanistan'ın telefon kod numarası. Master Travel Facebook ve Instagram'da tabii ki de. Kaçırmayın efendim, Master Travel ile fırsatları, kampanyaları, promosyonları kaçırmayın. Tanışın Master Travel ile. Recep Bacanam demiş. Nasılsınız bakalım Kral FM dinleyicileri? Çok sıcak buralar. Niye bıraktın güzelim Bulgaristan'ı, serin Bulgaristan'ı, gittin Almanya'ya?

Olmaz mı ben Nedim'im? Sezer'in Instagram'ı? Sezer at bakayım bana Instagram'ını. Nedim kardeşim sordu. Sezer'in Instagram'ı olmaz mı? Olmaz tabii. Esin abi Esin hazırlandınız mı doğum gününde Nedim? Şöyle bir analiz edelim, bir sentez edelim, bir fotosentez yapalım bakalım. Oh, oğlum, aynalı baba. Sen vallahi tek başına bir ordusun. Fotosentez yapıyor mu geceleri fotosentez? Aynalı baba, iyi bir hafta sonu diliyorum. Tamam, konuşuruz arada biz yine. Teşekkür ederim, hak gönlüne göre versin. Geceleri fotosentez.

Oval kapaklı tepsi 38 santim sadece 12.99. Perhom Olay Atospieti. 40 wattlık pervaneler, 90 wattlık pervaneler çok uygun fiyatlarla yazdan sonra çok sıcak geliyor. Gayet sıcak, gulama sıcak, gulama. Perhom'a teşekkür ederim. Sedan ve Perihan'a. İpro Enestasi. Pazar günleri de açık. İsaoğlu Ahmet Usta. Pazar günleri de açık. Bundan sonra poğaça, börek istediğiniz zaman pazar günleri Yaka Pullman Duran'ın tam karşısına geçiyorsunuz. Çok çeşit soğuk sandviçler, tostlar, peynirler. Kaşarlı, patatesli, peynirli, kıymalı, tavuklu, ıspanaklı poğaçalar, börekler. Pazar günleri de açık. Daha ne yapsın İpro Enestasi? Box Volt Fagi'den iyi futan da siparişlerinizi verebilirsiniz. Kurular, tropitalar, zamboropita, lukanikopita, aplo, kemisto, acılı, kaşaropita ve pizzalar. Çok çeşit tostlar. Çiğ olarak böreklerini de poğaçalarını da temin edebilirsiniz. Satın alabilirsiniz. Sevdiğiniz insanlara götürebilirsiniz poğaçalarını, böreklerini, İpro'yu istersiniz. Sabah 6-6.30'dan öğlen 2.30'a kadar Yaka Pullman Durağı'nın karşısında. Insta Face, İpro'yu istersiniz yaz karşında. Aster mu? Omorfani de pakeni. Panagi Çaldari 94 Xanti 2541 30 50 53 cep telefonu 693 63 65 628 İpro Enestasi. Ama Tistasi file.

Barış'ım kolay gelsin. Vario Plast. Koyunköy'de yeni yerinde 17 senelik mutlak tecrübeleriyle plastik sektöründe dayanıklı hafif modern tasarım, çevreye saygılı ve duyarlı geri dönüşüm plastik ürünleriyle hatimleriniz için, düğünleriniz için, kınalar, sünnet, mahya ve davetleriniz için tek kullanımlık yemek kapları, alüminyum tepsiler...

Oreoblast yeni yerinde Koyunköy'de Kimerya'da. Burada her zaman söylüyorum, geniş bir park alanı var. Çok çok büyük bir dükkanıyla, mağazasıyla artık perakende satışlara başladı. Temizlik malzemeleri, deterjan, tuvalet kağıdı, mutfak kağıdı, mikrodalgaya ve bulaşık makinesine giren yemek kapları, saklama kaplarını mağazada bulabilirsiniz. Oreoblast Koyunköy Kimerya'da yeni yerinde. Oreoblast Cash & Carry yazıp da Instagram'da da bütün ürünlerini, yaz sezonu boyunca olan fırsatları kaçırmayın. 2026 plastik masalar, sandalyeler, tabureler 2026 model. Çeşitli boy ve renklerde güzellim çiçekleriniz için, sizin gibi güzel insanlar için saksılar da var. Çiçeklerinizi ekin. Instagram'da Oreoblast yazın. Bu bütün saydığım ürünleri bulabilirsiniz. Lastik tabak, çatal, kaşık, bıçak, bardak, sağlıklı ve geri dönüşüm plastik malzemeleriyle hepsi Oreoblast'ta. Kolaylık.

Diğer bir kampanyada yine Güneş Gold'dan geldi. Biliyorsunuz Güneş Gold'u artık hepimiz tarıyoruz. Güneş Gold hem yanınızda hem yanınızda yaz boyunca da Eylül'e kadar kampanyalarıyla söz, nişan, düğün alışverişlerinizde büyük kampanya. Eskiyi getir, yeniyi götür kampanyası Güneş Gold'da. Zarafetin ve mükemmelliğin, göz kamaştıran şıklığın, kalite ve kazancın şehrimiz İskeçe'deki adresi ama değerli adresi Güneş Gold Kuyumculuk. Atilla kolaylıklar diliyorum. İyi günler, iyi haftalar olsun. Bereketli olsun, kazançlı olsun hafta sonunuz.

0: κλέφτες και τα λαμόγια. Έξω οι αντιγραφείς και οι λογοκλόποι.
1: Πούλα λέμε, πούλα!
0: Έξω αυτοί που προσπαθούν να ανέβουν σε ξένες πλάτες. Γιατί τα FM δεν έχουν ανάγκη από απομιμήσεις.
2: Kral FM News, reklamlar.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
3: Η καλύτερη σου.
5: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
6: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
5: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
6: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
5: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
6: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadima 10'da. Telefon 2532 111 064.
7: Arabacı Köy, Sünnetçi Köy arasında Kartal Cemil, inşaat, nalburiye ve yalıtım malzemelerinden sonra şimdi boya alanında da kaliteyi en ucuz fiyatlarla siz müşterilerine sunuyor.
8: İç ve dış cephe boyaları,
7: antibakteriyel boyalar,
8: astarlar,
7: macunlar,
8: ahşap koruyucu ve vernikler,
7: şantiye boyaları,
8: sanayi boyaları,
7: ısıya dayanıklı yanmaz boyalar,
8: akrilik boyalar,
7: söve boyaları,
8: yağlı boya,
7: metal boya,
8: fosforlu boya,
7: dekorasyon boyaları
8: ve boya malzemeleri.
7: Yeni teknoloji renklendirme sistemleriyle kullanıma hazır akrilik, plas ve yağlı boyalarda istenilen renk tonları anında hazırlanır.
8: Mikroorganizma oluşumunu önleyen, yüksek silinme direncine sahip silikon katkılı, su bazlı, ipek mat görünümlü dekoratif iç ve dış cephe boyaları.
7: Boya alanında istenilen her şey, en kalitelisi, en ucuz fiyatlarla Sünnetçi Köy, Arabacı Köy arasında Kartal Cemil'de.
8: Garantili, güvenilir.
7: İrtibat için telefon numaraları 2-541-0-31-815.
8: Cep telefonu 693-673-84-90.
9: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
10: Kotapliktiko.
9: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
10: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
9: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
10: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
9: Kotapliktiko. Tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25 41 077 066.
11: Sobacı Binbaşı Emin sizlere sıcacık, keyifli, konforlu bir yaşam vaat ediyor. Yıllara meydan okuyan sağlamlıkta ve kalitede onlarca ürün Sobacı Binbaşı Emin'de sizleri bekliyor.
12: Odun, gaz ve pelet yakıtlı sobalar, maşinalar, kalorifer peteklerine veya havalı ısıtma sistemlerine bağlanabilen pelet yakıtlı sobalar, kalorifer kazanları, kazanlı sobalar, petrogaz çeşitleri.
11: Ayrıca ütüler, saç kurutma makineleri, süpürge makineleri, elektrikli ve tüplü fırınlar, su ısıtıcıları, tost makineleri, kahve makineleri ve mikser setleri.
12: Sobacı Binbaşı Emin, yıllardır güvenle. Adres: Panayi Şaldari 4446. Telefon: 2541 021 831. Santi.
13: Santiole!
14: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
15: Τι ψάχνεις?
16: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
15: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
17: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
15: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
13: Κρόλε

Saat 1 itibariyle efendim programımızı yavaş yavaş sonlandırırız herhalde. Bugün günlerden cuma. İyi ki şöyle aşım diyeceksiniz. Sayıdoğlu Günay. Günay'ım güzel, bereketli bir hafta sonu olsun senin için de. Drostik markasının bütün ürünleri, matkap çeşitleri, küçük, orta ve en büyük her numarada çeşitte vidalar, Plakaki fayans kolası, Sigma fayans kesme makinaları, 15 kilogramlık ekolojik boyalar 35 euro, Pelachrom boyayla çalışıyor. Sayıdoğlu Günay ve diğer boyaları da bulabilirsiniz. İskeçe'deki tabii ki Sayıdoğlu Günay'ın dükkanı Panagi Çaldar 124'te sabah 6'dan öğlen 4'e kadar da hizmetinizde Günay kardeşim. Kat markasının bütün ürünleri var, yedek parçaları var. İş kıyafetleri ve iş ayakkabıları, fırçalar, işleriniz için el aletlerinde bulabilirsiniz. Deneyim, tecrübe ve piyasadaki en kaliteli ürünler ekonomik fiyatlarıyla Sayıdoğlu Günay'da. Ot elektrikçimiz Ahmet Sami. Arabanızın elektriği, cereyan işleri bizden, sorunsuz sürüş keyfi ve rahatlığı da sizden olsun diyor Ahmet Sami Usta'nın. İki tane yeni klima makinesi aldı. 10 günden beri söylüyorum, her türlü aracınızın klima bakımı, temizliği, sıvıların kontrolü Ahmet Sami Usta'm da İkuşti Soktay'ı çok döndürüyor. İskeçe'den Kabala'ya doğru giderken, İskeçe'mizi çıkarken sağ tarafta büyük genişçe bir park alanıyla yepyeni dükkanıyla. Ama profesyonel bir şekilde ustamız doğru adreste uygun fiyatlarıyla oto elektrikçisi Ahmet Sami Usta'm. Elektrik, elektronik, yedek parçaları, oto elektrik aksesuarları ustamız Ahmet Sami'de. Benzinci Erlan Biriz var. Daha böyle belirleyici olması için adresin hemen yanında. Pazar günleri hariç her gün sabah 8.30'dan akşam 5'e kadar da hizmetinizde Ahmet Sami Ustam. Gelelim Bobo'ya. Bobo hafta sonunda yine hem maçlara hem hafta sonuna hazır. Siparişlerinize göre kokoreçler, oğlak, kuzu, çevirme, mangalda, ızgarada, pirzola, köfte, tavuk çevirme ve kızarmış piliç. Piliç. Yemekler ve Euro Döner Ustası'ndan Seydan Ediriz Ustam'ınla birlikte pazartesi hariç her gün öğlen saat 12'den gece geç saatlere kadar özellikle yaz sezonunda hizmetinizde Tosteki Tu Bobo. Adres Peleketi Rodopis Bekili'de, Instagram'da Tosteki Tu Bobo olarak takip edebilirsiniz.

Nefes Hanım gördünüz mü? Şarkıların üzerine artık konuşmuyoruz. Lay la lay lay. Şarkımı çaldınız mı? Hayır, çalmadım Nefes Hanım. İrem Delici'den. O şarkıyı mı istemiştiniz? Hangi şarkıyı yazın bakayım bana bir. Teşekkür ederim Yasemin Hanım. Sağ olun. İyi hafta sonları diliyorum size de. Sağ olasın Baylin'cim. Bence yerine göre şarkı kesilebilir de bazı şarkılarda derin sessizlik gerekir. Bu adam buraya sırf sıradaki şarkıyı sunmak için çıkmadı. İki gemi yan yana misali. Hem sohbet, hem şarkı, hem mesajlar, hem sponsorlar. Maksat belli. Biz de azıcık sabırlı olmak gerekir demiş Aylin'im. Sağ ol canım Aylin'im. Sezen Aga. Nefes Hanım fazla mı ciddi aldık acaba? Adam iyice bıraktı konuşmayı. Sezen Nedim sordu Instagram'ını. Lay lay lay lay lay lay. Ben göndereceğim şimdi buradan fotoğraflardan, tamam. Nedim biraz sonra gönderiyorum kardeşim. Azıcık burasını bir toparlayayım şöyle. Lay lay lay. Sezer oğlum sen tek başına bir ordusun var ya. Allah senin bahtını, kısmetini yolunu açık etsin kardeşim. Vallahi tek başına bir ordusun sen. Of oğlum of. Halle Pulli Rumeli Trakya türküleri Kral FM'in Radyo Kralı'nın dinleyenler kulübünün dinleyicileri için teşekkür ediyorum hepinize ayrı ayrı. Çok güzel bir hafta sonunuz olsun. Sıcak olacak ona göre. Bas para toplayıp Selanik'ten ev alacağım. Bacanam bayağı bir para toplasın. Selanik'teki evler kaç para sen biliyor musun? Gel sen burada İskeç'e bir ev alayım iyisin. Yarın görüşürüz Allah'ın izniyle demiş Yusuf Vaganacı. Görüşürüz kardeşim, sabahleyin gel bakalım, kahvemizi içelim, saçları bir keselim. Dedim kardeşim bak yolluyorum hemen fotoğrafı bizim Sezer Aga'nın. Abi var ya, çocuk olmak var bu hayatta. Sabahtan bu yana sürekli sabırsızlanıyor. Doğum günüm ne zaman başlayacak, arkadaşlarım ne zaman gelecek diye soruyor. İnsan ister istemez duygulanıyor. Ah canım benim Esilim. Tabii oğlum, çocuklar için güzel böyle. Ben de hep diyorum ya, burası da büyümeyen çocukların radyo istasyonu. Büyüyecek, büyüdük de ne oldu? Nedim ne oldu büyüdük de? Fagan Hacı, büyüdük de ne oldu abi? Tahir Aga.

Hep böyle son saatlerde geliyorsun. Attığınız cuma mesajlarına layık işler yapın. Milletin amin yazması sizi kurtarmaz. Hayırlı cumalar değil Kadir. Yani internetten bulup bulup gönderiyorsun bunları böyle. Güzelmiş ama. Attığınız cuma mesajlarına layık işler yapın. Milletin amin yazması sizi kurtarmaz. Deli Kadir. Yaralı Ceylan'ım benim. Her şey yolunda değil mi? O meseleyi hallettin değil mi? Yaralı Ceylan.

Yarın damat tıraşı isteyen ona göre Haşim abi demiş. Bizim Yusuf. Akıllanmadın galiba. Bir kere damat oldu, akıllanmadın galiba. Mastora Recep Tilleyo Faganacis. Sana ley kurama yagambros. Akıllanacak.

marjinal insanlar, güzel insanlarsınız. Güzel hafta sonunuz olsun. Önümüzdeki pazartesi, salı bilmiyorum program olacak mı? Radyomuzdaki teknik işlerden dolayı bir haberdar edeyim dinleyicimi. Teşekkür ederim, sağ olun. Dünyanın merkezinden yine hepinize kucak dolusu selamlar, saygılar. Trakya'mızda psikolojik tedavi yöntemleri var. Onları da bir sıralayalım. Yavaş yavaş programın son cihazına doğru yaklaşalım. Hava açar, aşım kaçar. Balıklar tavaya, eller havaya. Ha bakayım. Efendim, Trakya'mızda, bizim burada Trakya'da, Rumeli'de psikolojik tedavi yöntemlerimiz var. Birinci sırada ayran var efendim. İkinci sırada üzüm suyu. Kral efendim üçüncü sırada, dördüncü sırada kahve var. Beşinci sırada doğal olarak küfür, edebi bir şekilde. Altıncı sırada mangal. Yedinci sırada davul ve zurna. Trakya'daki psikolojik tedavi yöntemleridir. Sülemedi demeyin. Çattık belacıklara. Ah brey. Cenab-ı Allah işinizi raz getirsin. Çalabım gönlünüze göre versin.

Recep Ustacığım, bu gönderdiğin ne? Göndermişsin taberna ile alakalı. Sponsorluk bir şey için mi aradılar? Sezer bak ne yazmış Nedim kardeşim. Eyvallah abim, dankeşön, gönderdim senin sayfanı. O da senin gibi metroseksüel ve yakışıklı adammış ha. Benim kara kızarım. Yakışıklı kızım be. Sezer yakışıklı. 22 Ağustos'ta oradayız. Düğünde. Kırcı Ali. Al bakalım bakalım. İyi bayramlar aga. Şaban Golden Glass. Hayırdır. Sıcak mı burada oğlum başına? Ne bayramı lan? Bayram değil, seyran değil. Enişten beni niye öptü misali. Golden Glass. Sıcakta mısın? Şapka yok mu kafanda be oğlum? Boyacığım ben teşekkür ederim. Bütün hafta yine harika katılımlarıyla programa renk kattın. Herkese iyi hafta sonları dilerim. Allah'a emanet olun. Pazartesi görüşmek üzere. Hoşça kalın. Oya Remzi. Sağ ol Oyacığım. Sağ ol kardeşim. Mehmet Ali Berant abim, bütün hafta yine benimle birlikteydin. Haberlerini gönderdin, biz okuduk. Emeğine sağlık. İyi bir hafta sonu diliyorum sana da. Kalo Şavoto Kiriako. Rusupoli. Kalo Şavoto Kiriako.

Bir Sovyetler Birliği, bir Yugoslavya vardı. Dünyada denge vardı. Onlar dağıldı. Dünyanın dengesi hem iklim olarak, hem kültür olarak, hem ahlak olarak çöktü. Yusuf abim bir acil mesaj geçmiş. Almanya sıcaklardan dolayı trenle mecbur olmadan seyahat etmeyin diyorlarmış. Almanya'da trenlerin raylardan çıkma ihtimali varmış. O kadar mı sıcak ya? Demirler bile eridi ya. Demirler bile.

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
6: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
5: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
6: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
5: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
6: Kalitesi net. Çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.
7: Denizden uzakta olabiliriz ama lezzetin tam kalbindeyiz.
8: Sakarya köyü Lefkopetra'da açılan ve Şef Ünal sizi hayal gücüyle yoğrulmuş, tutkuyla hazırlanmış eşsiz tatlarla buluşturuyor.
7: Gelenekten ilham alan, dünyadan lezzetler sunan soframızda yeriniz hazır. Lezzet yolculuğuna çıkmak için siz de The Chef Ünal'a gelin.
8: The Chef Ünal Sakarkaya Köyü Lefkopetra'da Xanti.
7: Rezervasyon ve bilgi için telefon 2541 032 972. The Chef Ünal. Lezzet tutkuyla başlar. Hafta sonuna özel konforlu bir otomobil. İşlerinizi kolaylaştıracak güçlü bir van. İhtiyacınız olan araç artık tek adreste. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Kiralama, satış, takas ve özel sipariş hizmetleriyle şehir içinden uzun yola, taşınmadan tatile, işten özel günlere kadar her ihtiyaca uygun araç seçenekleri sizleri bekliyor. Modern, güvenilir ve hazır teslim araçlarla yola çıkmanın en kolay yolu artık İskeçe'de. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Xanti Kavala yolu 1. kilometrede. Telefon 2541-06-6309. Cep telefonu 6977-43-1351.

binlerce yıl sarılmışım. Korkunç atlılarıyla parçalamışlar. Nazlı seher sabah uykularımı. Hükümdarlar, saldırganlar, haydutlar haraç salmışlar üstüme. Ne İskender takmışım, ne Sultan Murat. Göçüp gitmişler gölgesiz. Selam etmişim dostuma ve dayatmışım. Görüyor musun?

nasıl severim bir bilsen, Köroğlu'nu, Karayılan'ı, meçhul askeri, sonra Pir Sultan'ı ve Bedrettin'i, sonra kalem yazmaz bir Rize Sevda. Bir bilsen onlar beni nasıl severdi, bir bilsen Urfa'da kurşun atanı, minareden, barikattan, sevgi dalından, ölüme nasıl gülerdi, bilmeni mutlak isterim. Duyuyor musun

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Mumcakis'le geri dönüşüm muhteşem olacak. Akıllıca hareket etmek için tek bir isim yeter. Mumcakis geri dönüşüm. Yılların tecrübesiyle her türlü aracın geri dönüşümü ve nihai silme işlemleri Mumcakis'te itinayla yapılır. Ayrıca demir, metal, eski piller ve eski elektronik cihazlarınızın geri dönüşümü için de Mumcakis modern ünitesiyle hizmetinizde. Büyük ve küçük boy şantiye çöp konteynerları kiralama hizmeti ve çok daha fazlası için siz de Mumcakis'i tercih edin. Demir ve metal geri dönüşüm şirketi Afi Mumcakis OE. Çevre yönetim sistemi ISO 9001 ve 14001 belgelerine sahip olan Mumcakis geri dönüşüm tüm zamanların en iyisi. Adres Xanti Kavala yolu 3. kilometrede. Telefon 25 41 0 266 55 Xanti.

0: Kral FM 100. Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
3: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
2: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
3: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
2: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
3: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.
4: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.

0: Kral FM 100. Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.

0: κάνω που σε βλέπω λιώνω.
1: Kral FM 100. Reklamlar.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
4: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
1: Sabahın enerjisi, günün keyfi Haşim'le başlıyor.
3: Günün

0: Kral FM 100. Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.

0: έξω οι κλέφτες και τα λαμόγια. Έξω οι αντιγραφείς και οι λογοκλόποι.
1: Πούλα λέμε, πούλα!
0: Έξω αυτοί που προσπαθούν να ανέβουν σε ξένες πλάτες. Γιατί τα FM δεν έχουν ανάγκη από απομιμήσεις.
2: Kral FM News, reklamlar.
0: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
5: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
6: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
5: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
6: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
5: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
6: Kalitesi net. Çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadima 10'da. Telefon 2532 111 064.
2: Sabahın en keyifli saatleri, en sevdiğin şarkılar ve en sıcak sohbetler. Sohbetler. Hepsi Haşim'le seni bekliyor. Hafta içi her gün saat 9'dan 13'e müziğin ritmi ve sohbetin en samimisi Kral FM'de. Kral FM'de. Radyonuzu 100.0'a ayarlayın, Haşim'le güne güzel başlayın. Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen müşteriler için tax free işlemleri de Everest'te. Hemen gel, farkı yaşa. Adres Brokumi 36 Ksanti. Telefon 25 41 06 46 44 ve www.everestshop.gr. Everest, zirveye giden yol burada başlar. Hafta sonuna özel konforlu bir otomobil. İşlerinizi kolaylaştıracak güçlü bir van. İhtiyacınız olan araç artık tek adreste. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Kiralama, satış, takas ve özel sipariş hizmetleriyle şehir içinden uzun yola, taşınmadan tatile, işten özel günlere kadar her ihtiyaca uygun araç seçenekleri sizleri bekliyor. Modern, güvenilir ve hazır teslim araçlarla yola çıkmanın en kolay yolu artık İskeçe'de. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Ksanti Kavala yolu 1. kilometrede. Telefon 25 41 06 63 09. Cep telefonu 69 77 43 13 51.

0: Kral FM 100. Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadima 10'da. Telefon 2532-111-064.
3: Günün en sıcak, en taze durağı.
4: İproin istasi.
3: Dumanı üstünde sıcacık poğaçalar. Kıymalı, peynirli, kaşarlı, patatesli, ıspanaklı, tavuklu, çikolatalı, tiropita, zabbanopita, sosisli, pizzalar ve çıtır çiğ börekler.
4: Soğuk sandviçler, tostlar ve çeşitli içeceklerle hepsi profesyonel şekilde ustasından hazırlanan lezzetler.
3: Kahvaltının vazgeçilmez adresi İproin istasi.
4: Sabah saat 6'dan öğlen 14.30'a kadar. Panagi Çaldari 94, Yaka Otobüs Durağı'nın karşısında.
3: Ayrıca Fayi, Bolt, Box ve eFood'da.
4: Telefon numarası 2541-30-50-53-693-63-65-628.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
3: Senin için balıkçılık bir tutkuysa, dalış dünyayla bağını koparma şeklinse, kamp yapmak özgürlüğün anlamıysa, Fishing Corner tam 40 yıldır deniz ve doğa tutkunlarının buluşma noktası. 250 metrekarelik devasa mağazamızda her şey var. Olta kamışları, makaralar, yapay yemler, zıpkınlar, maskeler, paletler, dalış kıyafetleri ve tabii ki kamp malzemeleri. Fishing Corner, Saranda Eklisyon 3, Pet Corner'in alt katında. Telefon 25410-264-15 ve internet adresi fishingcorner.gr. Fishing Corner, deniz, doğa, özgürlük.
4: Arabacı Köy, Sünnetçi Köy arasında inşaat malzemelerinde en uygun fiyatlar. Kartal Cimil'de kum, tuğla, piriket, çimento, kireç, kiremit, yutong, hazır kağıt, kalıp direkleri, inşaat yapımında kullanılan her türlü kereste, yutong için özel kola ve fayans kolaları, silikonlu, suya dayanıklı, garantili hazır sıva, taş yünü, cam yünü, felizol, yalıtım malzemeleri, süslü, renkli kaldırım taşları, renkli dekor taşları, süslenmiş farklı desenlerde modern bahçe çeşmeleri, el arabası, su lastikleri ve su depoları, kanalizasyon boruları ve spiral borular, her boyda metal ve plastik su boruları, plastik ve metal su olukları, inşaat alanında aklınıza gelen her şey, en kalitelisi, en ucuz fiyatlarla Sünnetçi Köy, Arabacı Köy arasında Kartal Cemil'de garantili, güvenilir şekilde. İrtibat için telefon numaraları 2-541-031-815, cep telefonu 693-673-8490.

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
5: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
4: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
5: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
4: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
5: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.
6: Hafta sonuna özel konforlu bir otomobil. İşlerinizi kolaylaştıracak güçlü bir van. İhtiyacınız olan araç artık tek adreste. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Kiralama, satış, takas ve özel sipariş hizmetleriyle şehir içinden uzun yola, taşınmadan tatile, işten özel günlere kadar her ihtiyaca uygun araç seçenekleri sizleri bekliyor. Modern, güvenilir ve hazır teslim araçlarla yola çıkmanın en kolay yolu artık İskeçe'de. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Santi Kavala yolu 1. kilometrede. Telefon 25 41 06 63 09. Cep telefonu 69 77 43 13 51.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Μάγερα seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen müşteriler için tax free işlemleri de Everest'te. Hemen gel, farkı yaşa. Adres Brokumi 36 Ksanti. Telefon 25 41 06 46 44 ve www.everestshop.gr. Everest, zirveye giden yol burada başlar.

Bir anım bile geçmiyor seni düşünmeden. Her şarkıda, her şiirde sen varsın. Gözlerin var aşkına aykırdığın. Biz böyle miydik? Ne oldu bize? Kimi görsem el ele, bizi hatırlıyorum. Bizi hatırlıyorum köşe başlarında. Gizli gizli buluşmalarımızı, çocukça kavgalarımızı, darılmalarımızı ve ardından delice sarılmalarımızı. Seni bekliyorum aynı kafede, aynı masada, ayrıldığım

Her çalan telefonu sen sanıyorum. Hep bana düşüyor yanlış numaralar. Belki ararsın diye telefonum açık bu aralar. İki kere çaldırsan aradığını anlarım. Bir dakika geçmeden hemen seni ararım. Bırak gururu. Gerçek aşkı bulduysan değerini bileceksin. İçimde bir ümit var. Sen bu gece geleceksin. Sevdiğimiz o şarkıyla çalıyor hala telefonum. Bu gece ara, beklemek.

benle böyle konuşma. Kapıları kapatma. İkimize karşı bu dünya.

μέρα μου κλαμμένα. Κουράστηκα να θέλω να ξεχάσω.